0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: Şiddet suçu işleyen 14 yaşından büyük suçlular artık daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Nitelikli araç gaspı gibi suçlar yetişkin mahkemesinde yargılanacak. Haneye tecavüz suçluları hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Dahası silah kullanılan ciddi saldırı suçları daha uzun cezalar yol açabilecek. Böylece suçlunun gelecekteki eğitim, iş ve yaşam seçeneklerini etkileyecek. Daha fazla bilgi edinmek için şiddet suçuna yetişkin cezası araması yapın. Victoria hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır.
5: İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz ve dahi dinleyicilerimiz. 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu'nun salı akşamı canlı yayınına hoş geldiniz. Brunswick'teki stüdyoda ben İbrahim Göçoğlu, sağımda Yusuf Kaya kardeşim, solumda Adem Atmaca Bey kardeşim ve genel direktörümüz tabii ki Recep Şakar abimiz. Hep birlikte sizler için varız değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz. Dünyanın neresinde bir Türk varsa biz size sesleniyoruz. Öyle değil mi Yusuf abi?
6: Eyvallah, öyledir.
5: Adem abi.
7: Evet, salı günü akşam programına evet. İki tane özel misafirimiz de var. Onlara hoş geldin diyoruz. Hani zaten bunlar radyonun ana maddesi de.
5: Evet.
7: Ama salı günlerinde normal değiller.
5: Normal.
7: Hoş geldiniz beyler.
6: Evet. Ama az solist yok, o niye yok? Onunla bir başlayalım.
5: Şimdi oradan Recep abim sen söyle lütfen.
8: Evet, bugün dün daha doğrusu Mahmut Eren kardeşimizin, koordinatörümüzün kayınvalidesi Hakk'ın rahmetine kavuştu.
5: Allah rahmet eylesin.
8: Belli bir süredir rahatsızlığı devam ediyordu. Bugün de hep birlikte cenazeye katıldık. Rahmetliyi uğurladık. Faulkner mezarlığında toprağa verildi. Broadmeadows Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından yakınlarına, Mahmut kardeşimize,
5: evet,
8: hepsine başsağlığı
5: diliyorum.
8: O yüzden bugün kendileri burada bulunamıyor.
5: Evet. Tabii.
8: Şu anda taziye evindeler.
5: Evet. Taziyevi. Şu anda hanımı biliyorsunuz annesini kaybetti.
8: Evet.
5: Mahmut abi kaynanasını kaybetti.
8: Evet. Çok önemli bir kayıp. Büyükler zaten her zaman öyle ama annelerin kaybı çok daha ayrı. Eminim teyzeye yardımcı olan kızları, oğulları, torunları
5: hepsi
8: bir boşluk içinde olacak belli bir süre.
5: Çok
8: Allah
5: büyük.
8: Sabır versin hepsine. Güzel insanlar yetiştirmiş teyzemiz,
5: evet,
8: de. Mekanı cennet olsun diyelim.
5: Amin amin. Allah mekanını cennet eylesin.
8: Büyüklerimize
5: diyoruz.
8: Bütün
5: Mahmut abi
8: ahirete intikal eden.
5: Olur da Mahmut abi de izliyorsa hani.
8: Evet.
5: Ona
8: evet
5: da buradan Mahmut abi diliyoruz. Başın sağ olsun. Allah sabır versin tüm ailene, çoluğuna, çocuğuna değil mi?
7: Evet, evet, buraya gelen ilk nesiller görüyoruz ki yavaş yavaş işte yaşlar geliyor, rahmetli oluyorlar. İşte
5: Allah rahmet eylesin. Allah
7: hayatın eylesin. Devamı hepimiz o yoldan gideceğiz. Değil mi?
5: Sen biraz yükseğe oturabilir misin? Seni tam göremiyoruz.
7: Olsun şeyle. Ben alçak oldum.
5: Neyse Mahmut abimiz bu akşam bu yüzden Allah yok değerli din.
7: Evet.
5: Çünkü onu merak eden, soran bir sürü insan var dünyanın her yerinden. Mahmut abimizi
8: yıllardır
5: izliyorlar.
8: Bu radyoda en önemli figür sonuçta.
5: 30
8: büyük emeği var.
5: 36 mı diyeyim 37 yıldır burada emek verdi Mahmut Eren abimiz.
8: Valla ben 25 yıldır buradayım. Burada.
5: Evet. Allah razı olsun ondan.
8: Sektirmeden, ihmal etmeden elinden geldiği kadar çoğu zaman özel günlerden fedakarlık yaparak yayına devam ediyor. Ayrıca sadece radyo yayını yapılmıyor. Yani burası bir toplumsal kuruluş gibi de hareket
5: tabii
8: ediyor. Hepimizin bildiği gibi camilere, sosyal derneklere, ticari kuruluşlara, Cenaze ilanları değil mi? Festival tabii. ilanları. Biraz sonra yapacağımız yine ilanlar 15 Temmuz'un anma programları ilanı olmak üzere birçok konuda Türk toplumunun sesi bilgi kaynağı olmaya devam ediyor. İnşallah bundan sonra da devam eder.
5: Devam edecek.
8: İnşallah.
5: Bayrak düşmez.
8: Bayrak doğruya asıldığına göre.
5: Bayrak düşmez. Türk'ün sesi kesilmez.
8: Allah elhamdülillah.
5: Mahmut abim olmazsa bak Mahmut abinin yerine 4 kişi geldik.
8: Evet. Çoğalarak geliyoruz.
5: Tabii çoğalarak geliriz.
6: Sen yine de bir, Mahmut abi olmazsa ifadesini çok kullanma.
5: Yok.
7: Bir düşer 4 geliyoruz.
5: Evet bir düşer 5 geliriz. Türk milleti budur işte. İlel ebed.
8: Elhamdülillah. Biraz sonra da önemli konularımız var ama İnşallah. Ona geçmeden önce Adem sende haberler Mr. var.
5: Technical Adem
8: seni Akman. Bekleyenler
6: yerel
8: var.
6: Haberler.
8: Haber. Şimdi haberler. Avustralya'dan haberler bekleyen kişiler var eminim. Bizler evet. de bekliyoruz.
5: Evet.
8: Gün içinde
5: özellikle lütfen.
8: Haricinde.
5: Adem Bey millet sana bakıyor Avustralya haberlerini. Senden almak istiyorlar.
7: Evet. Bir her zaman kötü haber veriyoruz ya.
5: He.
7: İyi bir haber vereyim mi?
5: Tabii ki haber iyi haber ver ya.
7: İlginç bir haber. Victoria'nın Maryborough bu Ballarat'tan 58 kilometre
5: evet.
7: herhalde.
5: Evet.
7: Orada bir yaşlılar evi var.
5: Hmm.
7: Tamam. Ve o yaşlılar evinde bir karı koca orada yaşıyor.
5: Güzel.
7: Bayağı yaşlılar.
5: Hmm.
7: Bunlar ne yapmış biliyor musun?
5: Ne yapmışlar abi?
7: Sevmemişler yani bu hayatlarından. Evet. Yaşlılar evindesin akşama kadar.
5: Evet.
7: Bunlar ikisi birleşmiş. Gel biz kaçalım demişler.
6: Yaşlar evinden.
7: Yani
5: ya.
7: Bunlar yaşlar evinden kaçıyor.
8: Herhangi bir sınırlama mı varmış ki kaçmışlar acaba?
7: Var hani yaşlar evinde demek ki.
8: Demek ki kurallar iyi var
7: yemekler
8: yani.
7: Yemekler güzel. Ha, çıkamıyorsun.
8: Belki de birlikte yürüyemiyorlardır bilemiyorum.
7: Evet. Ve 170 kilometre uzaklıkta bir yerde bulmuşlar bunlar. Ve bunlar tuttuktan sonra ne oldu ne filan. Biz dedik bıktık sevmedik orayı kaçtık dedi.
6: Yani 170 gün şey mi arabayla mı yürüyerek mi gitmişler?
7: İşte onu yani tam gitmiş. Söylemediler
5: büyük
7: ama.
5: Büyük ihtimal arabayla gitmişlerdi.
7: Onu oradan
5: Ben de bir zamanlar ta 12 yaşındayken Türkiye'de bir Kur'an kursundan kaçmıştım.
6: Evet.
5: Ona benziyor.
6: Sende o potansiyel var zaten.
7: Şeye gitmişler işte. Shopping centerlere gitmişler. Yani The Glen, Brandon. Yani demek ki Ballarat'tan Dandenong tarafına gitmişler.
5: The Glen.
7: Brandon Shopping Center. Ondan sonra.
5: Brandon Park.
7: Evet gitmişler şeyden ilaçlarını almışlar.
5: Aman, yani, aman ilaçlarınızı ihmal etmeyin.
7: Evet arabayla gitmişler. Onun için bulmuşlar yani.
5: Evet.
7: Sanki çocuk evden kaçmış gibi haber yapmışlar ya burada. Ama hoşuma gitti yani. Demek oturuyorlar. Ya bu nasıl hayat? Akşama evet. kadar yaşlarındayız. Gel kaçalım mı beraber?
5: Kaçalım. Ne yapalım?
7: 83 yaşında kaçmışlar yani.
8: Alan sıkıcı bir ortam demek tabii. ki onların içinde olsa.
7: Zaten hani.
5: Ama o yaşlılar ev için iyi bir reklam olmadı yani.
7: Yok, yalnız kadın da şeyde tekelli.
5: Tekelli sandalye.
7: Evet. Yeah. Orada resim var böyle almış bu çıkışı.
5: Adamın
7: almış.
5: Kamburu çıkmış ama yine hala tekelli sandalyede.
7: Hanımını kaçırmış yani.
5: Hanımını itekleyerek
7: 65
5: gitti.
7: Senedir evlilermiş yani.
5: Allah onları İslam'la müşerreflendirsin diyelim.
7: İnşallah.
5: Değil mi? O görev de bize düşüyor.
8: Evet.
6: İnşallah.
5: Değil mi? Biz evet. önce düzgün Müslüman olmalıyız. Düzgün insan olmalıyız ki onlar da bize bakarak
6: evet.
5: belki Müslüman olurlar. İnşallah diyelim.
7: Bir haber daha var. Biliyorsunuz Melbourne yolları. Hı. Devamlı yolda sürenlerini bilir.
8: Mesela biz.
7: Evet. Her yerde çukurlar var. Evet. Yollar kötü. Liberal Parti seçim geliyor biliyorsunuz. 11. ayda seçim var.
5: Evet.
7: 5 milyar dolar yollara vereceklerini söylediler.
5: Vaat.
7: Bir vaat yani. Hatta şeyde.
5: İnanalım mı?
7: Mikkelin ve Donnybrook taraflarında da 500 milyon dolar para söz veriyorlar oraya. Bugüne kadar Liberal Parti'nin, Hard Labor Parti'nin hiçbir yerde 500 milyon dolar harcadığını görmedim.
5: Gördün mü sen?
7: Bu bölgede
5: olmaz.
7: Bu bölgede olmaz.
5: Çünkü burası garanti. Ne garantisi? Burası işçi partinin kalesi.
8: Çukurlarla ilgili yaşadığımız olaylar evet. var. Bundan 4-5 ay önce Frankston bölgesinde gece araç kullanırken gidiş gelişli yolda hızla çukura girdim 80'le lastik yarıldı jant yamuldu
5: Allah
8: dolayısıyla gecenin bir yarısında lastik değiştirip oradan buraya kadar Rodmodas'a kadar o küçük tekerle gelmek zorunda kaldık bana da 1700 dolara mal oldu ve birkaç gündür de çalışamadık.
5: Peki,
8: gerçekten Melbourne sokaklarında yani, evet, Melbourne'un caddelerinde çevresinde Yusuf'ta yolda Hakikaten inanılmaz derecede büyük çukurlar var. Zannetmeyin ki sadece Broadmeadows'ta çukur var ya da başka yerde. Truck'ta, Seafyara'da
5: var.
8: İnanılmaz derecede büyük çukurlar var. Öyle hani tıkır tıkır geçtiğiniz çukurlar değil. Yani evet, araba girdiğinde tekeri bırakacak gibi oluyorsunuz. Birkaç hafta önce de bir diğer arkadaşımız, gazeteci arkadaşımıza oldu. O da yeni aldığı Mercedes arabasıyla çukura girip araba iki kez parça değiştirmek zorunda kaldı.
5: Ne diyorsun abi?
8: 21 gün araba serviste kaldı. Amortisörler patladı. Yani gerçekten büyük sorun. Yani
7: çok. Ama şöyle gibi bir ülkede yani.
8: Yani durup dururken bu kadar rahat bir ülkede.
6: Tramvay yolları çok kötü yani. Tramvayın neden olduğu şeyler var tabii.
8: Çukurlar oluşuyor.
6: Çukurlar oluşuyor. Evet. Onu yani son zamanlarda herhalde seçim yaklaşıyor diye tahmin ediyorum. Epey de bir yol iş var yani. Yapıyorlar bir şeyler.
7: Evet. Evet. Ve bu ayın başında da size aynı söylediğiniz gibi polis Seymour tarafında Hume Freeway. Bak Hume Freeway'i bilmeyenler evet, için otoban yani. Evet. Tamam, otoban. Bir tane şerit kapatmışlar. Çünkü o kadar dolayı çukur büyük olmuş ki evet, artık zarar veriyor arabalara. Polis artık kapatmış orayı yani ki tek şeridi
8: belki
7: kullansınlar.
8: Belki taklatacak araç girip çıksın.
7: Tabii yani.
5: Evet. Nerede? Seymour tarafında mı?
7: Seymour Hume Highway'da.
5: Evet.
7: Ondan sonra mesela örnek vereceğiz.
5: Oradan geçtim bir ay evvel.
7: Sadece Whittlesey dediğimiz Epping, Moonda o bölgeler. Whittlesey bölgesini. Sadece orada 1000 tane çukur var. Zarar veren çukur bunlar. Böyle senin dediğin gibi öyle ufaklardan değil. Böyle zarar verebilecek. Ve bu 1 milyar dolar 200 bin tane zarar veren çukuru kapatacak diyorlar. Hmm. 1 milyar dolar diğeri de diriler için.
8: Peki
7: işte,
8: benim merak ettiğim şu anda iktidar olan parti bunları gördüğü halde buna niye bir bütçe ya da bir çalışma başlatmaz da muhalefetin burada devreye girmesini bekler? Yoksa bilerek seçimi yeter artık bize siz mi alın bundan sonra demek
7: yok,
8: istiyorlar?
7: Yok, ben şimdi size
5: buyur.
7: Belki bugüne kadar hiç söylemediğimi söyleyeceğim.
5: Söyle abi.
7: Şimdi millet sen ne der ki dışarıda bakarken?
5: Evet.
7: Sen bir milletvekiline oy veriyorsun ki bu bölgeye baksın diye değil mi?
5: Evet. Evet.
7: Okey. Şimdi bunlar bir o diyor oturuyor. He. Tamam mı?
5: Siyasetçiler.
7: Bu siyasetçiler. Hükümet. Böyle bir harita çıkıyor. Evet. Tamam. Bütçe orada. Hı-hı. Harita orada.
5: Evet.
7: Haritaya bakıyorlar. Şimdi örnek vereyim. 100 milyon dolar yapacağız yeni yollar. Hı-hı. Örnek. Bakıyorlar.
6: Nereye yapalım?
7: Şu bölge biz kıl payı kazanıyoruz.
5: Evet.
7: Biz onu oraya harcayalım.
5: Evet.
7: Birisi diyor ki ama diyor benim bölgemde diyor bir yol var diyor. Senin onun bölgesine bakıyorlar. Oo iktidar partinin %20'si ben orada kral yani. He. Oraya yatırım yapsa gerek yok.
5: Gerek yok.
7: Çünkü öbür tarafa kazanması gerekiyor.
6: Zaten kazanır.
5: Kazanmış.
7: Onun için iki parti de bunu yapıyor.
5: Evet.
7: Tamam. Onun için boş boşuna gelip de Liberal Parti ben gelip de Hume'un ülç bölgesinde 500 milyon dolar para harcayacağım diye bize hava atmasın. Harcasın ondan sonra biz takdir edelim.
8: Ondan sonra evet, görelim diyorsun.
5: Evet.
8: Peki o haritaya bakarken oradaki milletvekillerinin özellikleri öne çıkıyor mu? Yani kim güçlüyse, ha, kim pazarlık gücü yüksekse
7: tabii,
8: o bütçeden o harita üzerine kendi bölgesine aktarımda bulunuyor. Yani o kazanan o mu oluyor?
7: Milletvekili şey koyabiliyor içeri. Dilekçe koyuyor. Yani ben şurayı istiyorum, burayı istiyorum, burayı istiyorum. Ondan sonra partilerin kralları diyelim oturuyor. Tamam mı? Kararı veriyor yani.
8: Evet. Zaten farklı haberler de var. Biliyorsun anketlerde evet, de değişik sonuçlar.
7: Evet, oraya geleceğiz. Örnek verebilir miyim size?
8: Tabii.
7: Labour Party Hume bölgesine 94 milyon dolar para verdi ki bir bina yapılsın diye. Hmm. Bu binanın içine de mesela Department of Justice hani çeşit çeşit işte Centrelink ne girecekti. Hmm. Böyle bir bina yapacaktı.
5: Devletin kurumları.
7: Devletin kurumu. Hume Belediyesi'ne beraber bir asayi verecekti. Onlar bina yapacaktı. Ondan sonra para geldi yani. Hmm. Bütçenin içinde görüldü.
5: Victoria hükümetinden mi?
7: Evet. Hmm. Sonra Labour Party hükümeti seçimi kaybetti. Hmm. Liberal geldi. Liberal dedi ki buna gerek yok dedi. Aldı 94 milyon doları. Gitti
8: başka yere.
7: Gitti Frankston'a harcadı.
8: Nasıl olsa kazanamıyoruz diye.
7: Ha, evet. Nasıl olsa bura Labour'ın bölgesi. Biz buradan bir oy alamayacağız diye. Gittiler Frankston'a harcadılar o parayı. Niye Frankston'a harcadılar? Çünkü Frankston o zaman
5: marjinal mıydı?
7: Marjinaldi yani %1 yani. İki
8: evet,
7: taraf kazanabilirdi.
8: Tarafa, evet.
7: Adam diyor ki ben oraya yatırayım ki orayı kazanayım ve orayı da kazandılar. Aa, yani. Onun için Frankston'a gidersen büyük bir çalışma oldu orada. Büyük şey yani bir şehir kuruldu orada. Yani.
6: Yaz bir saniye yani şimdi hem kazanma ihtimali tam hem de kaybetme ihtimali yani %100 ise sen hiçbir hizmet alamıyorsun.
5: Evet.
6: Şimdi aynen. İşçi Partisi kesin kazanır diyoruz değil mi?
5: Evet.
6: İşçi Partisi gerek yok diyor. Nasıl kazanır?
5: Evet.
8: Öteki de kazanamayacağım diyor.
6: Zaten kazanamayacağım. O da yardım etmeyelim diyor.
7: Evet.
6: Ne olacak bizim halimiz? Yani
5: i̇şte
6: illa
5: bizim
6: o
5: halimiz ismin, çok kötü.
7: Ev alırken
6: evet,
7: O haritaya bakacaksın.
5: O zaman
7: nerede marjınız
5: neyse gelin anlaşalım.
7: Oradan alacaksın.
5: İkimiz A partisine, ikimiz de B partisine oy verelim. Mahsustan bunları birbirine karşı yarıştıralım.
7: Tamam da yine sen istediğin olmayacak. Krallar orada oy veriyor partinin içinde. Peki partinin üstleri var. Onlar diyor ki yok de İbrahim kim ki diyor. Biz boş ver, biz buna vermeyelim oraya.
5: Vay vay vay. Yani.
8: O zaman başka bir çözüm.
5: Maalesef.
7: Hüyüm ne zaman en fazla para aldı biliyor musun?
5: Ne zaman?
7: John Brumby hatırlıyor musunuz?
5: Evet, 90'lı yıllar.
7: He, o şeydi.
6: Maliye Bakanı.
7: Maliye Bakanıydı. O zaman işte Pascal Roy çift oldu, Michael Rodon orası çift oldu. Yani o
8: biz
7: çalışmalar
8: sırada,
7: hep o dönemler oydu, oldu yani. Doğru. O yaptı onu. Çünkü kim karar veriyor bütçeye?
8: Maliye Bakanı.
7: Evet, evet. Onun için kendi tarafından evet veriyordu yani. O, helal olsun.
8: O şey, zaman bizim milletvekilinin Maliye Bakanı olması gerekiyor.
7: Ha, aynen.
5: O Barry Road'den Somerton Road'a kadar olan Pascal Road'un ikilemesini yani duplikasyonunu evet hatırlıyorum.
7: Evet,
5: eski
7: ben hatırlıyorum.
5: Eski yeri
7: tek
5: ya.
7: Tek şeri evet. Bak.
5: 90'lı yılların başında.
7: Şimdi unutuyoruz o günleri. Bak şimdi yine yetmiyor değil mi?
8: Ya. Yetmiyor tabii.
7: Trafik döneminde yine kalabalık. Yok
5: hayatta yetmiyor. Evet.
7: Şimdi bir de kendi kurallarına uymuyorlar. Örnek vereyim size. Mickleham Road'u biliyorsunuz. Eskiden Mickleham Road West Meadows'dan başlıyordu. Tek şeritti.
5: Evet.
7: Somerton Road'a. Daha yeni Greenville yoktu. O bölgeyi yapmak için tamam mı? O zaman parasıyla I think 9 milyon dolar. İkinci bölümü 18 milyon dolar neydi? Bunu milletvekili bile bilmiyor. Bizim belediye kağıt geldi. Onu aradım ki ben daha görmedim dedi yani. O zaman Liz Beatty'ydi tamam mı?
5: Sen belediye başkanı
7: ben,
5: ki.
7: Ben daha görmedim onu dedi. Rapor çıktı
5: orayı
7: dedi.
5: Orayı es geçmesek tamam acaba? Dur. Biraz şunu üstüne basa dur basa söylesek. Belediye başkanlığın dönemi desek falan.
7: Evet, dur şimdi unuttum ne diyeyim.
8: Tarihler karıştırmış.
7: Evet. Valla devam edelim. Hani onun orada onun o çift yolu yapması tamam mı? İşte o Maliye Bakanı olduğundan dolayı orada çift şey oldu. Yoksa orada olacağını zannetmiyorum.
5: Evet.
7: Yine baksana yine de şimdi söz verdiler yapılacak. Bir de şu var yapılması çok uzun sürüyor. Hı-hı. Trafik de daha da kötü oluyor.
5: Evet.
7: Şimdi biliyorsunuz Greenville'dan şey aldı bütçenin içinde.
5: Evet.
7: Greenville'dan Craigieburn Road'a kadar çiftleştirecekler o yolu.
5: Hadi bakalım çiftleştirelim evlendirelim bunları değil mi?
7: Evet.
5: Çiftleştirelim deyince yani aklıma evlilik geliyor. Evet çok haberleri güzel.
7: Evet haberler söyle onu.
8: Burada var bir National Bank açıklamış. Avustralya verilerine göre Haziran ayında bir istikrar gözüküyor ekonomide. Ama Orta Doğu'daki gelişmeler Avustralya ekonomisini hala baskı altında tutuyor diye bir haber var. Bu da ilginç. Ayrıca bir haber daha var.
7: Benzin paraları da çıktı tekrar gördük.
8: Gördük hemen evet yükseldi. Zaten o 32 cent metre süresi dolunca.
7: Ama 32 centten düştükten sonra yine mesela 95'ten bahsediyorum benzini. 160'lara ne düştüydü? Ama evet şu anda bugün yine 180'lere
8: gördüm
7: çıktı.
8: Yani. 189 dizel 90 civarı.
6: Yoksa bir de uluslararası piyasada petrolün şeyi düştü fiyatı.
8: Ama buraya onu çok geç etkiliyor.
5: Biliyorlar dünden beri.
6: Ama devletin şeyi şu an.
8: 32 cent meselesi vardı.
7: Onun yarısını düştüler. 32 centin evet yarı düşürdüler değil mi?
8: Evet.
7: Yarısı devam ediyor şimdi.
5: Fuel excise evet olarak geçiyor.
8: Orijin enerji.
6: Evet.
7: Evet.
8: Abonelerinden fazla para aldığı için 270 bin dolar Avustralya dolarını abonelerine geri ödemesine karar verilmiş. O da Orijin enerjide olan vatandaşlarımıza duyurulur. Herkese mi uyguladılar? Onlar tabii net değil ama fazla para tahsil ettikleri ortaya çıkmış. Oradan da
5: hayret
8: geri alınacaklar.
5: Acaba vicdan azabı mı çektiler yoksa biraz daha yakalandılar mı?
7: Yakaladı.
5: Yakalanıyorlar.
7: Öyle vicdan olur mu o milyon?
5: Vicdan azabı.
8: Üzücü bir haber ve aslında üzücü değil de gelecek için gençlerimiz için sıkıntılı bir haber. Avustralya Güvenlik Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre 18-24 arası genç erkeklerin cinsel şantaj yapma oranı oldukça yükselmiş. Oraya dikkat çekiyor.
5: Şantaj.
8: Şantaj evet.
5: Cinsel şantaj. Ya bu, oğlum zaten dersine uçaklama çalış ne uğraşıyorsun o şeylerle.
8: biraz sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Malum dünyada benzer şeyler çok yaşanıyor. Gençler arasında işte evet saldırganlıklar, bıçaklama olayları ama bir de bu şantajın eklenmesi.
7: Bir de ona bir ekleyelim onu derken evet bir tane kreşte dediğimiz kreşi biliyorsunuz kindergarten. Kindergarten'da çalışan sapığın bir tanesi erkek yeni bu yenisinden.
8: Bu da yeni daha önceki.
7: Yeni, daha öncekilerden hariç 20'ye yakın. 15 senedir çocuklara taciz ediyor.
5: Ne diyorsun sen?
7: Evet.
5: Vay şerefsiz.
6: Victoria'da mı?
7: Adın, galiba birbirinden şimdi hemen tekrar ismini çıkartacağım. Evet. Çünkü mahkemeler isimlerini söylemiyor ama mahkeme bunu açıkladı ki bilsinler, evet, halk ki
8: bilelim kim olduğunu.
6: Mantıklı tabii ya yani.
8: Abi.
6: Bu tür insanların açıklanması lazım.
8: Kesinlikle. Az önce de belirttiğimiz gibi işte gençler arasında bu şiddet olaylarının yaygınlaşması, biliyorsunuz, evet, geçtiğimiz günlerde Craigieburn'de bir genç çocuğun bıçaklanarak öldürülmesi, bugün Brisbane'de bir
9: Müslüman okulda, bir çocuğun.
8: Evet.
7: Evet.
8: Bugün Brisbane'de bir çocuğun çocuklar arası çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanması, evet, hakikaten dikkat edilmesi gereken, evet, konulardan biri. Geçtiğimiz gün Cuma'da Kobuk İslam Merkezi'ndeydim. Oradaki genç imam arkadaşımız bu konuya dikkat çekti ve ailelere ciddi manada uyarılarda bulundu. Tabii ki oradakiler duyanlar kadarıyla. Ailelere lütfen çocuklarınızı şımartarak, evet, büyütmeyin.
9: Tabii.
8: Lütfen onları çocuk kendinden disiplin edin.
7: Evet. Arkadaşlarına işte, dikkat edin.
8: Evet, iyi arkadaşlar seçin gibi ciddi uyarılarda bulundu. Bunların tekrar edilmesi lazım okullarda, toplumsal, tabii, kurumlarda.
7: Türk okullarında özellikle
8: biz yani kendimize,
7: gençlerimize
8: daha çok
7: bakmamız gerekiyor.
8: Evet, bu işlere bulaşmamalar.
9: Aile terbiyesi de
8: kesinlikle
9: çok önemli.
8: Kesinlikle işte mesele orada zaten.
7: Evet.
9: Mesela yani, ailede terbiye verilmezse okul ne yapsın?
7: Gelelim o habere.
9: Buyur.
7: Sydney'deymiş, pardon, ben Brisbane dedim. Sydney'de Hamish Tate ismi.
9: Hmm. İsminde hayır
7: 35
9: yok.
7: Yaşında 16 senedir kreşlerde çalışıyormuş. Hı. Ve 329 tane offenses, yani suçluyla suçlanıyor 16 sene üzerinden.
6: Ona rağmen çalışmaya devam
7: ve
6: ediyor.
7: Ve bunu da filmlere neyi çekmiş yani, telefondan polisler tuttu zaten. Gizlice. Şu anda. Ve şimdi polis artık bu 62 tane çeşitli şeyde çalışmış. Kreşlerde.
9: Vay
7: 16
9: vay
7: sene
9: vay
7: içinde.
9: Allah korusun.
7: Şimdi polis bu listeden geçiyor. Hı. Şu anda 124 tane çocuğu bulmuşlar yani, hangi ailelerinden ne. Ve böyle bir rezillik var yani. Bu birinci değil, biliyorsunuz, bu önceden oldu. Melbourne'da oldu.
9: Evet. Sürekli oluyor.
7: Yani ben bunu anlamıyorum. Yani belki kimse cinsel bana kızabilirse kızsın. Kızmamış. Erkeklerin bu konuda oralarda çalışması
9: zaten sakıncalı diyorsunuz.
6: Yasaklanmadı mı?
7: Yok,
9: zaten? Zaten o iş bir bayan işi. Aslında erkeğin işi
7: işte
9: değil yani.
7: Bir de şöyle
9: annelik
7: bir şey var.
9: Annelik içgüdüsü yok ki.
7: Bir de şöyle vardı.
9: Ne var?
7: Biliyorsunuz, çocuklarla çalışmak için yani gitsen okulda bir çimeneni bile bilsen Working with Children sertifikası var.
9: Evet.
7: Bunu,
9: evet,
7: alman gerekiyor.
9: Evet.
7: Bu kanunun. Ve bu çok yerde alman gerekiyor. Hani, evet, çocuklarla çalışan. Ama Victoria'da adam suç işliyor. Hı-hı. Tamam mı?
9: Hı-hı.
7: O elinden alınıyor. Sydney'e gidiyordu. Yenisini onun çıkartabiliyordu.
9: Allah Allah.
7: Şimdi yeniden bu şey olduktan
9: ruhsat
7: sonra Melbourne'dan.
8: Birbirine bu, bağlantı olması lazım. Burası
7: da bağlantı yani yapıyorlar şu anda. Hı-hı. Yani bağladılar
9: connective
7: ki. Sen mesela
8: federal alman gerekiyor o zaman.
7: Şimdi federal ki her yerde çalışıyor. Tabii çünkü ondan şey.
8: Şimdi burada suç işliyorsun, sonra gidiyorsun Sydney'de, aynen, çalışmaya devam ediyorsun.
7: Aynen,
6: bu,
7: aynen.
6: Sen gerçekten Working with Children yani alımı çok basit.
7: Evet.
6: Herhalde basit. Bir polis şeyi gibi. Savcılık şeyi aslında bu.
7: Şey polise diyor ki ya bu adam suçu yok diyor.
6: Suçu var diyor.
8: Kaydı yok.
6: Yani.
8: Kaydı yok.
7: Halbuki sen belki
6: yoksa bunun
7: 10 senedir belki pislik
8: şu
7: yapıyorsun.
8: Şu ana kadar tespit edilmemiş bir suçu yok.
7: Aynen öyle.
8: Yani.
7: Aynen.
6: Sabıka, evet, kaydı yani aslında. Onun adı sabıka kaydı. Evet. Şey
8: burada
6: değil.
8: Bir haber var Adem. Melbourne'da organize suç operasyonu yapılmış. Birçok mekana yönelik kundaklama, yakma girişimlerinden, evet, sorumlu olduğu iddia edilen 20 yaşındaki bir kişi
6: 20
8: tutuklanmış.
9: 20 yaşında.
8: Bir kişi.
9: O nasıl oluyor
8: yani
9: ya?
8: Bu kadar organizasyonu yapmış demek
7: yani
8: ki
7: şöyle,
8: enteresan bir durum.
7: Şu andaki onun başladakileri dışarıda, Avustralya'ya giremiyorlar.
8: Onun temsilcisi olabilir.
7: O da temsilcisi
8: belki.
7: Yani Avustralya'nın kontrol eden yani diyelim.
8: Biz de biliyoruz, birçok yerde görüyoruz. Yanık,
7: evet, daha geçen hafta
8: restoranlar.
7: Essendon'da benim kahve içtiğim kahve shop'ta 4 dükkan herhalde orayı yakmışlar yani.
9: Ya geçen gün adamın dükkanını Essendon'da,
7: evet,
9: önce kurşunladılar,
7: evet,
9: bir gece
7: önce, evet,
9: ertesi günde yaktılar, evet, 24 saat içinde. O nasıl oluyor?
6: Yine tütün işi miydi?
9: O bilmiyoruz. Bize adam diyor ki benim kimseye.
8: Sadece tütün işi de değil, bazı restoranlara da sıçradı bu iş.
7: Şey,
8: yani
7: gece kulüplere sıçradı. Gece kulüpleri de kaçak içkiyle,
9: evet,
7: ilgili diyorlar.
9: Kaçak yani alkol olayı varmış.
7: Niye almıyorsun, neyi gibisine. Kimi de diyor ki şey ne, şantaj mı diyorlar? Hani,
9: şantaj.
7: Eğer sen bana para vermesen ben yakarım dükkanını
8: falan diye. Yapıyorlar
7: yani. Öyle yapıyorlar yani. Olaylar oluyor işte.
9: Allah Allah. Hiç evet. İnsanın aklı almıyor böyle şeyler değil mi? Normalde. Yani
6: Avustralya'da olmayacak şeyler güya. Biz evet. Öyle biliyorduk ama.
8: Bu arada Victoria'da öğretmenler grev yapmak üzere biliyorsunuz. Evet. Öğretmenler ücret artışı ve daha iyi koşullarda çalışma hakkı istiyorlar. Bakalım hükümetle anlaşamazlarsa.
9: Aylardır sürüyor bu zaten.
8: Zaten pazarlıklar sürüyor ama grev tarihi gösteri tarihi bilmiyorum ne zaman onu henüz göremedim. Çünkü daha önceki yıllarda çok sayıda gösteriye katılmıştık. Evet. Öğretmenler hakikaten iyi örgütler bu konularda.
9: Çok.
8: Öğretmenler Sendikası. İstediklerini de alabilirler. Çünkü seçim öncesi bu tür tabii. Eylemler biliyorsun seçim biraz daha mesaj niteliğinde.
9: Evet.
8: Tabii ki
9: Victoria'da kaç bin tane öğretmen varmış onu bir sorabilir misin? Artificial Intelligence'ya lütfen. How many teachers are there in Victoria? Merak ettim mesela.
8: Mesela merak ediyorsun.
9: Yani, şimdi yani çok ses getiriyorlar çünkü.
8: Full time'lar var, part time'lar var.
7: 168.202
8: öğretmen.
9: 168
8: full time, part time karışık.
7: Karışık.
9: Evet. Part time, part time
6: aynı
9: olsun.
6: Zamanda bu oy yani seçim.
9: Evet işte. Hani
7: bir senede 8 bin yükselmiş.
9: 168 bin öğretmenin oyu demek.
6: Evet.
9: Bir de çok büyük bir potansiyel değil mi?
7: 180 sadece onlar değil.
9: Evet, aileleri
7: var.
9: Aileleri var. Yani
7: 200-300 bin.
9: Tanıdıkları şey. Var, dostları var. Sen onu 5 ile çarp.
6: Evet.
7: Bir haber daha var.
9: 1 milyona yakın neredeyse.
7: Çok ilginç bir haber.
9: Nedir o?
7: Biliyorsunuz son politika oylamalarda.
9: Siyaset.
7: Ben ne dedim sana? Bu One Nation yükseldi ya.
8: Geri düşecek dedin.
7: Ne dedim ben sana?
9: Ne
7: ben dedim ki? Bu şimdilik bir şey böyle hani.
8: Rüzgar.
7: Aniden bir rüzgar dedim. Bu tekrar düşer dedim. Düşmeye başladı.
9: Evet. Tamam ben mı? De öyle duydum.
7: Son rakamlar olarak. Baktık ki One Nation o %27'lerden düştü %24'lere. Çünkü bu gitti İngiltere'de. Biliyorsunuz İngiltere'de. Orada bir
8: aşırı sağcı.
7: Robertson bir aşırı sağcı Müslümana karşı Tommy Robertson Müslümana karşı bir grup bu git ondan görüştü. O görüştükten sonra da bayağı düştü. Çünkü bunu millet anlamıyor. Biz Amerika değiliz. Biz evet. İngiltere değiliz. Avustralya gerçekten
8: çok kendi bir ülke. Kendi bunlar yapamazsın yani.
7: Kendi ülke olarak.
8: Evet.
7: Şey de yok bizim hani kara sınırımız da yok. Yani. Onun için biz dışarı dünyadan biraz daha şeyiz.
9: İzole
7: edilmiş. Ve
9: yalıtılmış.
7: Daha da Türkçe ne diyorlar? Get along you know. Hani
9: yani geçimli.
7: Geçimliyiz yani değil mi? Evet. Halk olarak yani tamam.
8: Daha uyumluyuz. Daha
7: şeyler mesela ırkçı sayısı Avustralya'da eskiden bakarsan oylarına bakarsan %2'ine 3'e geçmiyordu. Yani, yani böyle ırkçı olanlar.
9: Evet.
7: Hani şimdi bu bazı gazeteler, Sky News gibi böyle aşırı sağcı gazeteler, propaganda gazeteleri diyelim.
9: Evet.
7: Bunların yüzünden, tamam mı? Hatta Liberal Parti'nin yüksek bir tanesi dedi ki, bu gazeteler ve medyanın yüzünden dedi bunları büyük gösteriyorlar diyor.
8: Tabii canım, abartıyorlar biraz.
7: İki şey oldu.
9: Kesinlikle öyle
7: İki şey oldu. Birileri bunu yaptı bunu. Niye? İki şey oldu. Bir tanesi, Amerika savaşlarına destek veriyor One Nation.
9: Hı-hı.
7: Ve bu gazeteleri biliyorsunuz Murdoch'un sahipleri bunlar da destekliyor.
9: Evet.
7: Onun için de ki sen bize yardım ediyorsun biz de seninle konuşacağız. İkincisi de İsrail bayrağını giydi meclise girince.
9: Evet.
7: Ve onlara destek verdi bu senatör Hansen biliyorsunuz. İşte onun için demek ki bazı kurumlar, bazı kuruluşlar, bazı
8: yeni karanlık
7: kişiler ve yerler evet. Bunlar ona destek verdi.
9: Evet.
7: Şimdi medyayı sen gösterebilirsin. %5 ise %25 gösterebilirsin.
9: Kim bunu abartıyorsun.
8: Yaptığın anketi kim denetliyor değil mi?
9: Evet.
7: Anketin parasını sen verirken yani. Sen bunun sonucunu bilebilirsin. Yani
8: soruyu ona göre sorarsın.
7: Tabii. Bir de nereden? Mesela sen gitsen örnek vereyim. Biliyorsun bu rakamlar da dışarıda. En fazla ekonomi durumu kötü olan ve en fazla beyaz insanların oturduğu bölgeye git telefonlara sarıl. Hani bu dışlarda böyle ev alıp da ödeyemeyenler.
9: Evet.
7: Sunbury gibi yerlerde ne?
9: Sıkıntı yaşayanlar.
7: Oraya bin kişi sorsan tamam mı? Oradan çıkacağın rakam.
8: Ayrı.
7: Gidip de Craig gibi önde sorduğun sorudan tamamen değişik çıkacak.
8: Tabii.
7: Evet. Onun için 1000 kişiye soruyorlar ama nereden sorduğunu
9: açıklamıyorlar. Bilerek soruyorlar tabii.
7: Euro suburbs diyorlar.
9: Evet. Dış mahalle. Varoşlar.
7: Evet.
9: Sıkıntı çekenler.
8: Bu arada hepimizin şikayet ettiği bir yer var. Özellikle şoförlerin, yolcuların Melbourne Havalimanı. 2025-26 mali yılında yaklaşık 37 milyon yolcuya Hizmet vererek tarihinin en yoğun dönemini yaşamış.
9: Bravo Melbourne evet. Havalimanı. Onu
7: belli,
9: bravo.
7: Onu belli bir ırk için herhalde. Çünkü oraya gidersen abi havalana.
9: Evet.
7: Hangi ırkı demeyeyim de.
9: Evet.
7: Belli bir ırk var sadece. Yani öyle sanki mi? Başka bir ülkede gibisin.
9: Ben otobüs terminaline bile gidemiyorum abi. Havalimanına ben nereden gideyim?
7: Bir de kötü haberimiz var havalandan dolayı.
9: Evet.
7: Şimdi götürüyorsun birisi Türkiye'ye gidecek. Önde bırakıyorsun değil mi?
9: Evet.
7: 5 metre yürüyor. Terminal'a giriyor.
9: Evet.
7: Yağmur görmüyorsun, rüzgar görmüyorsun.
9: Çok güzel.
7: Ama.
9: Ve lakin ne?
7: Yeni bir yer yapıyorlar şimdi. Araba parkın içinden olacak. Sen evet. Için, geç oradan. Ve terminaldan 300 ile 400 metre arasında yol olacak. Valizlerine ne 300 metre yürüyeceksin yani.
9: İşin, ama yürüsünler işin, abi, yürüsünler.
7: Niye?
8: Çünkü şöyle kötü yönü var İbrahim. Şimdi nedir o? Yurt dışından gelen bazı insanlar kaza yapmış dönüyor. Bazı yaşlılar dönüyor.
9: Evet.
8: Hastalananlar dönüyor. Evet. Bu insanların ağır valizleri var.
7: Evet.
8: O doğru. Valizlerle önce doğru. Asansöre gidiyorsun. Sonra merdivenler işte bazen asansörler çalışmıyor.
9: Evet.
8: Yani hakikaten özel bir düzenleme gerekiyor. Özellikle yine, bazı yolcular için.
7: Yine ama, köprü yapacaklar da. Köprü var ama. İçinden geçecek.
8: Kaç kat? Kar evet. Park var. Bir her doğru. Her katta köprü yok ki evet. İnsanlar
9: sadece birinci katta var.
8: Arabaya gidebilsin.
7: Sana şeyden giriş var ya araba şimdi. Şimdi geçiyor önüne. O girişi diyorum. O girişi bu tarafa alacaklar. Parkın arkasından verecekler.
8: Orası tamam ama 3 köprü var. Üçü de level 2'den geçiyor. Evet, dolayısıyla üçüncü kata, birinci kata aynı point, hizmeti
6: drop
8: vermiyor.
6: Drop off point'lerden değişiyorlar. Mesela pick up yaparken mecburen şeye de bineceksin.
8: Asansöre
6: de binmek zorunda. Evet. Direkt yürüyemez.
8: Çalışmıyor. Geçen gün gittim iki asansör birden çalışmıyor. Valizlerle.
9: Merdivenlerden çıkacaksınız.
8: Doğru çıktık.
9: Ama düşünün bu nedir? Bu iyidir. Çünkü herkes genç yaşta hacca ve umreye gidemiyor. Hacca ve umreye gittiğin zaman ne yapacaksın? Safa ile Merve arasında gidip geleceksin. Bunun antrenmanını yapmış
6: İbrahim
9: oluyorsun işte.
6: İbrahim abi bu arada evet sen yani
8: oraya getiriyorsun sözü. Hayırlı olsun.
6: Onu dile getirmek için böyle fırsat buluyor.
9: Yok estağfurullah.
6: Bir söyleyelim evet çok güzel şimdi, bir haber ama.
9: Ben şimdi
6: çok güzel bir haber.
9: İnşallah Safa ile Merve arasında evet. Say yapman lazım hatta.
6: İbrahim abi umreye gidecek.
9: İnşallah. Diyelim abiler.
6: En güzel
9: yer. Diyelim evet. Dolayısıyla yürümek iyidir diye düşünüyorum ben.
8: Evet haberlerde Adem başka bir şey var mı? Yoksa
7: yok şimdi
9: bu çok abi yürümeye razıyım. Sadece Melbourne tamam. Airport o otopark ücretlerini düşürsün biraz.
7: Düşürmez.
9: 2 saat $40 para alıyor.
7: Oradan en son rakamlara göre 250 milyon dolar mele para kazanıyor. Şimdi bu saatte şeye geçiyoruz biz.
9: Nereye?
7: Hemen sen
9: ha okumalara mı?
7: Ondan sonra
9: evet. Değerli izleyicilerimiz.
7: Tamam. Ama kısa yapıyoruz biz.
9: Kısa kısa. Şimdi sıra size geldi. Evet siz bize yazılar yazdınız, mesajlar gönderdiniz. O değerli yazılarınızı, sözlerinizi okuyacağız şu anda. Şimşek Melek diyor ki hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler efendim. Melbourne Ben, selamlar, iyi yayınlar. Ve aleyküm selam diyoruz. Zeki Altuntaş abimiz. Herkes tanır. Evet, Zeki tamam. Abime buradan sevgiler. Selamlar, hayırlı yayınlar. Güzel Türkiye'mizden. Zeki abimiz Türkiye'de. Vav. Wow. Ve aleyküm selam Zeki abi.
8: Acaba Uğur şu anda kaç kişi Türkiye'de değil mi?
9: Değil mi? Tabii tam sezonu.
8: Avustralya'dan.
9: Uğur Kabak abimiz de Türkiye değil Amerika'ya gitti geldi. O da hayırlı yayınlar abilerim diyor Uğur Kabak abimiz. Sağ olsun. Zeki Altuntaş arkadaşlara selamlar olsun. Sağ ol. Zeki Aydın hayırlı yayınlar diliyor Zeki Aydın abimiz. O da geçenlerde Kanada'daydı.
8: Oo.
9: Kanada ve Kuzey Amerika'da. Tekrar hoş geldin. Seyit Kartal kardeşimiz o da hep Türkiye'lerde de yazıyor biliyorsunuz evet. Samsunlar'da. O da selamlar hayırlı yayınlar gençler diyor. Sağ ol Seyit kardeşim. Emin Dinek Sunbury'den. Sunbury'yi biliyorsun.
7: Sunbury.
9: Sunbury yeni bir abimiz. İyi akşamlar iyi yayınlar diyor. Emin Dinek.
7: Selam yolluyoruz. Kastamonu
9: Cide.
7: Emin Bey'e.
9: Haluk Kıran abim bize böyle bol bol kalp ve sevgi gönderiyor.
7: Biz de yolluyoruz.
9: Bir GIF ile birlikte. Mustafa Görgülü abimiz.
8: Aldık kabul ettik. Bugün gördük kendisini.
9: Evet Mustafa Görgülü abimiz. Buradan hayırlı yayınlar güzel insanlar diyor sizler için.
8: Kendisine teşekkür ediyoruz. Edelim. Cenaze hizmetlerinde.
9: Evet sağ olsun Allah razı olsun Mustafa abimizden.
8: Gayet bir şekilde çalışıyor.
9: Nuri Özkan abimiz. Sağ olsun. Selamun aleyküm abi, gençler. Selam. Hayırlı yayınlar diyor bize Nuri Özkan abimize biz de. Ve aleyküm selam diyoruz. Selam, evet. Efendim Zeki Altuntaş selamun aleyküm güzel insanlar. Türkiye'mden selamlar olsun. Sağ ol Zeki abim. Tekrar ve ahsen. Ve levkane 180. tekrar etmek iyidir. 180 kere bile olsa. Evet, İsmet Göçoğlu benim annem oluyor. Evet. Ankara'dan İsmet Göçoğlu anneciğim, öpüyorum.
7: Yalnız bir şikayet ver annenden. Ne ara diyor? Beni diyor. Niye aramıyor?
9: Arayacağım diyeyim ben de. Hayırlı yayınlar, Ankara'dan selamlar diyor annem hepinize. Evet, sağ ol anneciğim. Ellerinden öpüyoruz. Mümin Elma abi.
7: Mümin Elma.
9: Mümin
7: evet.
9: Elma abi. Mümin çok abimiz. Sevdiğim, değerli ağabeyim Mümin Elma. Evet. İyi akşamlar. İyi yayınlar kardeşler diyor. Bizi kardeşi olarak görüyor. Öyle Allah senden razı olsun Mümin Elma. Evet. Saadettin Özel abimiz. Evet, diyor ki selamun aleyküm sayın kardeşlerim. Hayırlı yayınlarınız olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu gönlünüze göre versin. Amin. İnşallah diyor. Sağ olsun Saadettin abimiz diyoruz. Annem bana diyor ki İbrahim yayından sonra beni ara diyor.
7: Bak nasıl bildim.
9: Ben de, bak tamam anneciğim az arayacağım
10: önce,
9: diyorum.
10: Az önce söylediğimiz radyo hizmetlerine bir şey daha ekleyebiliriz. Evet. Aile iletişimini de sağlıyoruz.
9: Sağ olsun ben de sayesinde ancak evet. Annemle iletişim geçebiliyorum. Süleyman Koldere. Abim. Thomas Town.
7: Evet.
9: Süleyman abi. Ne diyor? Hayırlı yayınlar. Güzel sohbetleriniz olsun. Sağ ol Süleyman abi. Cemil Güler kardeşimiz. Sağ olsun.
7: Evet,
9: hayırlı akşamlar, iyi yayınlar, selamlar. Ve aleyküm selam. Cemil kardeşimiz. Muhammed Koç Yiğit hocamız. Murat Modos. Evet. Camii. Maşallah, maşallah, maşallah, maşallah. Sağ 4 kere. Güzel. 37 kere daha söylemeniz lazım hocam. 41 kere olsun. Muhammed hocam o soruyu söylemiyorum. Ve bitiyor evet. Burada burada böyle. Mahmut abimiz bugün taziyesi. Taziye evinde çünkü... Kayınanası rahmetlik oldu. Hüseyin hocam.
7: Evet.
9: Diyoruz. Allah rahmet eylesin. Ve Mahmut abimize de buradan sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyor. Eğer dinliyor olursa veya seyrediyor olursa. Bir düşer dört diriliriz biz. Türk milleti bayrak inmez.
10: Onunla ilgili.
9: Türk'ün sesi kesilmez.
10: Konumuza devam ediyoruz. 15 Temmuz konuşacağız. Evet, demişken. Önce 15 Temmuz marşıyla.
9: Lütfen. Bir coşalım.
10: Ondan sonra da.
9: Lütfen ben hazırım.

0: Evet, maalesef.
1: Evet, şu anda yayına devam ediyoruz. Yayınımıza. Hakikaten 15 Temmuz bir milletin yeniden doğuşu diyebiliriz aslında. Tabii. Çok şehit verdik, çok gazi verdik.
2: Allah
1: çok
2: rahmet eylesin.
1: Maddi manevi çok büyük kayıplar oldu ama Türkiye kazandı diyebiliriz. Memleketimiz, devletimiz, evet, milletimiz tarafından korundu. Evet. Hakikaten ben 10. yıl hepimiz biliyoruz. Bu sene 10. yılı.
2: Vay, ne çabuk geçti 10 yıl.
1: Her hatırladığımda böyle duyguyu geçiyor artık.
2: Evet, beni de.
1: Çünkü insanlar hem canını hem malını siper ettiler.
2: Tabii.
1: Türkiye'de biliyorsunuz bir insanın arabası ne kadar kıymetlidir. Hem de bir çizik olsa araba vuruk diye rapora giriyor, almak çıkıyor. İstemiyorlar. Evet. Yol vermeden birbirine kavgalar ediyorlar. Evet. İşte arabama dokundun, motosiklet gelirken çizdi. Evet. O arabalarını, evet, canlarından sonraki gelebilecek kıymetli, evet, malzemelerden birini tankların önüne attılar. Doğru. Öyle değil mi? Caddelere, evet, sürdüler. Kurşunların önüne attılar. Ne bileyim. O zırhlı araçlara, helikopterlerin önüne attılar.
2: Evet.
1: Canlarını siper ettiler, ettiler onun gerisinde. O kurşunun üzerine gitmek. Diyorlarmış ki abi biz önden gidelim. Bizi vursunlar. Wow. Kurşunları bitsin ki siz arkadan gelin, vay, vay, vay, yakalayın hepsini. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bir, yok, insan diyor ki beni vursun, kurşunu bitsin.
2: And...
1: Ve siz yetişirsiniz o arada diyor. Bağıra,
2: korku.
1: Bağıra.
2: İnsanda korku olur değil mi?
1: Değil mi? Hepsi olur.
2: Korku yok.
1: Panik.
2: Korku yok. Panik yok, evet, ve fedakarlık.
1: İnanılmaz.
2: Neyini fedakarlık yapıyor? Canını feda ediyor.
1: Kesinlikle.
2: En değerli malını feda, evet, ediyor.
1: Evet. Kesinlikle.
2: Bunlar büyük şeyler.
1: Ailesini terk ediyor ya.
2: Evet.
1: Geride çorum çocuğu, yetim kalırsa ne olacak diye düşünmüyor. Bak bu, evet, bir...
2: Feda ediyor.
1: İnanılmaz bir milli
2: çok,
1: duygu,
2: çok
1: inanılmaz
2: bir fedakarlık.
1: Bir
2: şey.
1: İşte bu bugünün inşallah yarın anısına, anma gününe Melbourne'da bizi gidebileceğimiz için, evet, her yer bizi ilgilendiriyor ama katılabileceğimiz 3 tane program var.
2: Say.
1: Sayalım. Ben bir sayayım, sen bir sayın.
2: Sen say lütfen.
1: Ben sayıyorum. Melbourne Başkonsolosluğu'nda ilk tören anma programı Melbourne Başkonsolosluğu'nda olacak. Saat 10'da başlayacak.
2: Saat 10'da.
1: Evet.
2: Melbourne Konsolosluk binasında.
1: Evet. İkincisi Broadmeadows Türkistan merkezinde, bildiğimiz Broadmeadows Camii'nde saat 11.45'te başlayacak.
2: Öğle namazından evvel.
1: Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim ve şehitlerimiz ve gazilerimiz için dua
2: çok
1: programı
2: güzel
1: yapılacak. Üçüncü program da saat 18.30'da,
2: evet,
1: Uluslararası Demokratlar Birliği tarafından organize edilen program. Konuşmacı Melbourne Başkonsolosumuz Doğan Ferhat Işık. O da Hume Global Learning Center
2: Craigieburn.
1: Evet. Broadmeadows'taki değil. Onu ısrarla söyleyelim. Yanlış bir yere gitmesin.
0: Broadmeadows'taki değil. Craigieburn'daki kütüphanede.
2: Evet. Craigieburn.
1: Çünkü aynı isimle anıldığı için,
2: evet,
1: insanlarımız karıştırabilir. Altına bakmamış olabilir.
2: Evet.
1: Lütfen Craigieburn'daki kütüphane.
3: Çavuşoğlu'nun bir programı olmuştu orada.
0: Evet. Aitken, aynen. Aitken Boulevard, Craigieburn.
2: Aitken Boulevard, Craigieburn. Fresh Plus'ın hemen arkası.
0: Evet.
2: Öyle de diyebiliriz.
0: Evet.
2: Saat çünkü herkes biliyor onu. Akşam.
0: Evet. Evet.
2: Fresh Public Knowledge. Evet. Orası bizim hepimizin alışveriş yaptığımız
1: hepsi
2: yer.
1: Hepsi bizim yerlerimiz.
2: Tabii. Onun arkasında bir kütüphane var, belediyeye ait. Evet. Hume Global Learning, evet, Center veya Library. Evet. Orada olacak. Otopark sorunu hiç yok.
1: Evet.
2: Otopark bol. Arabalarınızı doldurun. Çoluk çocuk herkes davetli.
0: Saat kaçta?
3: Akşam.
2: Saat 18.30 akşam.
0: Evet.
1: Evet. Evet, akşam.
2: Lütfen geliniz.
1: Evet, bu tür konulara, hı, az önce anlattığımız gibi, hı, canını, malını, çorunu çocuğunu feda edip yollara çıkan, canıyla vatanı korumaya çalışan insanlarımız varken,
2: evet,
1: lütfen akşam, evet, başım ağrıyor.
2: Yok.
1: Arkadaşım bize gelecek. İşte ya gitmesem olmaz mı, başkaları gitsin ya gibi bahanelerle lütfen
2: 15
1: sığınmayalım.
2: Temmuz.
1: Bu milletimiz için önemli bir kurtuluş mücadelesi, çok, diyebiliriz. Çünkü içeriden büyük darbeler yiyecekken milletimiz devletimizi kurtardı. Orada olalım.
2: Eğer milletimiz gaflet etseydi o gece bir.
1: Çok şey olabilir.
2: Eğer milletimiz korksaydı o gece,
1: evet,
2: sinseydi,
1: evet,
2: canını ve malını devletinden, vatanından, milletinden çok daha üstün tutsaydı bugün bambaşka bir Türkiye'de olacaktık.
0: Kesinlikle. Türkiye'de.
2: Hayırlı olmayan.
0: Türkiye'de
1: Libya defa gibi bölünebilirdik. Evet. Suriye tabii gibi olabilirdik. Mısır
2: Allah
1: gibi
2: korusun, iç idamlarla
1: mücadele edebilirdik. Evet. Bugün çok farklı konumlarda olabilirdik. Dolayısıyla ya, bizim devlet geleneğimiz, milletimizin aldığı o devlet terbiyesi ona müsaade etmedi. Evet. Buyur reis.
2: Milletimiz.
0: Türkiye'de hani siz daha iyi bilirsiniz. Siz orada büyüdünüz. Türkiye'deki bugüne kadar darbeler
2: mi?
0: Darbelerin gördük ki onlar

0: Hükümetli mi yok?
1: Evet evet, hani devletimiz.
0: Hükümet 80'de de vardı. Evet. Şey ama hükümetler daima devam etti. Evet. Devlet devam etti. Onların yaptığı hükümeti indirdiler. İşte ondan sonra askeriye
1: el koydu.
0: Evet. Ve tekrar seçimlere dönüldü. Evet. Bunun bence öyle bir şey olmayacaktı.
2: Arada çok büyük fark var.
0: Bunun bence size söyleyeyim. Bence biliyorsunuz İran'daki devrim nasıl oldu?
1: Evet.
0: Tamam, İran'daki devrim sistemin içinden yavaş yavaş yapıldı. Size bir anımı anlatayım.
1: Buyur.
0: Kamra'daki İran Büyükelçisi, bir gün orada konferanstaydık. Orada kalktım, konuştum. Birisi geldi benim yanıma. Dedi ki, merhaba dedi. Türkçe konuşuyor, kırık Türkçe yine. Dedi, benim ismim falanca. Ben dedi, İran Büyükelçisi'nde birinci sekreteriyim dedi. Sizi dedi bir kahveye davet etmek istiyorum dedi. Hı hı. Allah Allah, ilginç.
1: Enteresan yani. Dedin.
0: Dedi ki, ben de Azeri'yim zaten dedi. Hı hı. Hani İran Azeri. Tamam, gittik. Gittik orada Büyükelçinin bir kahve içtik, çay içtik. Ne dedi bana biliyor musun? Hı hı. Dedim ki, sen neredeydin o şey olduğunda, hani devrim olduğunda İran hani? Dedi ki, ben dedi Roma Üniversitesi'nde sorumlusuydum dedi. Hı. Yani Avrupa'da dedi. Biz 5 kişiydik dedi, hani her Roma'da şey, Fransa'da, orada burada. Hı hı. Ve dedi, biz yaptık bu devrimi dedi. Biz dedi onu dedi, seneler önce biz onun alt hazırlığını yaptık dedi. Hmm. Tamam mı? Hmm. Ondan sonra dedi, şeyler hazır olunacak. Bakarsan şartlar dedi, şey yoktu dedi. Savaş ne yoktu olduğunda dedi. Evet. Biz alt sistemi hazırladık. Ondan sonra dedi, liderimiz işte Ayatollah dedi, geldi dedi. Hmm. Oraya indi dedi. Ondan sonra dedi, İran'ı tamamen değiştirdik dedi. Evet. Aynen böyle dedi bana. Yani ben inanıyorum ki Türkiye'de öyle bir devrim olacaktı.
1: Evet evet, aynen yani, o Ayetullah hani,
0: o şeylerden gibi değil yani, o Ayetullah'ın değil de o sistem kurulacak. Hmm. O sistem şey, o öyle alınacaktı yavaş yavaş.
3: Evet. Yöntem olarak diyorsun.
0: Evet.
1: Velhasılı kelam, milletimiz korkmadı. Bir, korkmadı. Yılmadı. Yılmadı. Sinmedi,
2: direndi
1: ve kazandı. Ve canını feda etti, malını feda etti ama bu vatanı hainlere teslim etmedi.
2: Evet. Evet. Elhamdülillah.
1: Helal olsun milletimize.
0: Evet.
1: Ve canını verip şehit edenlere, hepsine, başta Halis Özdemir abime, Allah rahmet eylesin.
0: Evet. Allah rahmet eylesin. Tüm o gün şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin.
2: Amin. 2740 yaralı.
1: Ya.
2: Yani binlerce araç, binlerce mekan.
0: Ya bu dünyada görülmemiş ya. Adam yok. Adam diyor ki ağzında sigarayla. Helikoptere diyor ki, senin diyor benzin bitmeyecek mi? Evet. Tamam mı? Ondan sonra bir tane daha var köprüde, önemli olan. Polis orada diyor ki, arkadaşlar diyor, dikkat edin diyor. Tamam mı? O da diyor ki, efendim biz gideceğiz diyor. O da tamam diyor. Çekiliyor kenara. Yani adam hiçbir şey yok. Karşında evet, tank var, biliyor, silahlar var.
2: Durmuyor.
0: Ona giriyor yani. Yani. Sen düşün yorum. Bu.
1: Ya yakın zamanlarda Arjantin, evet. Maduro. Bir gecede evet, aldılar adamı
0: Venezuela.
1: Ya.
0: Venezuela. Evet.
1: Venezuela. Arjantin evet. Diyorum pardon.
0: Evet,
1: özür
0: Venezuela. Evet.
1: Venezuela'nın başkanını
0: zaten onu zaten
1: bir gecede aldılar.
0: Bir dakika. Öyle alamazlar. Onun içinden o oldu.
2: Sattılar.
0: Aynı evvel yani.
1: Bizde de hainler vardı. Ama ne yaptı? Halis Özdemir tak indirdi.
0: Ama işte evet, onu demek istiyoruz. Yani o sistem zaten hazırlanmış.
1: Orada yok muydu bir tane Halis Özdemir?
2: Arada fark yok var. Biz binlerce yıllık bir devlet geleneğine evet, geliyoruz. Öyle dışarıdan gelip hazırlanmış bir devlete konacak bir grubu biz asla kabul etmeyiz.
0: Evet, evet,
2: bunu
0: evet,
2: tarihte de göstermiştir. Kesinlikle. Milletimiz. En son olarak da daha 10 yıl önce de çok net bir şekilde gösterdi.
1: Evet, elhamdülillah.
2: O yüzden buraya gelen arkadaşlar vardı, polisler vardı, meclis başkanlarıyla görevli o günkü çatışmalarda katılmışlar. Yetersiz kalmışlar çünkü onlarda küçük tabancalar var. Tabii. Helikopter büyük silahlarla tarıyor. Yani çok zor anlar yaşadıklarını anlattılar.
1: Doğru.
2: Ki Allah'tan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde vatanına, milletine bağlı böyle bir gruba peşkeş çekmeyecek kadar sadık insanlar evet, var da diğer birimlerin ya da destek vermek için karar vermiş ya da kararsız olanları durdurdular. Onların durdurmasıyla, hı hı, ve milletimizin de meydanlara çıkıp
1: tabii,
2: o direnişi göstermesiyle elhamdülillah
1: evet,
2: bugün rahat rahat gittiğimiz
1: alnımız dik değil mi?
2: Alnımız ak. Devletimiz var.
1: Evet. Başımız evet, dik. Bir devlet evet, olarak yaşıyoruz dünya toplumları içerisinde.
2: Elhamdülillah.
1: Yani geçen gün NATO zirvesi yapıldı. Değil mi? Nasıl ama bir ev sahipliği yaptı Türkiye Cumhuriyeti? Nasıl bir devlet olduğunu gösterdi değil mi?
2: Kesinlikle.

0: Kesinlikle. Yani zirve zaten bir şey gibidir, değil mi? Yusuf da çok zirve takip etti.
1: Yani.
0: Biz de buraya gelenleri takip ettik Avustralya'da. Bir ülkenin şeyi gibi, yani vitrini gibi.
2: Evet.
0: Vitrine çıkıyorsun.
2: Tabii.
0: Dünyanın sadece liderler değil, dünyadaki ne kadar, değil mi,
2: Herkes
0: ilgili
2: seyretti.
0: bilim adamı varsa, ilgili
2: Tabii.
0: gazeteci
2: Her
0: varsa,
2: şey.
0: basın kuruluşları varsa hepsi
3: Ya NATO'nun
0: o
3: sadece
0: ülkeye
3: üyeleri
0: gelip,
3: değil,
0: evet.
3: NATO'nun bir de partner kurul şey ülkeleri de gelir.
0: Ayrıca
3: Onların
0: evet.
3: gazetecileri
0: Avustralya'dan
3: gelir.
0: da bir gidenler
2: 3000
0: oldu.
2: tane akredite gazeteci gelmiş.
0: Tabii ki. Ya
2: Ankara'ya.
0: bir vitrin diyorum,
2: 3000
0: onu diyorum.
3: Biz
0: Tane.
3: Brüksel'de de takip ettik gazeteci olarak.
0: Evet.
3: Brüksel'de NATO karargahına bir çadır kuruldu gazeteciler için. Gerçekten de yani suyu, kahveyi falan parayla alıyorsun. Bazıları çok cömert davranıyor bazı zirvelerde. Böyle soğuk sandviç bilirsiniz zaten, keserler
2: Evet.
3: ya. Ona ikram ederler ama çoğu zaman onu da vermezler. Yani Türkiye'de bayağı bildiğin açık büfe. İşte
2: Vay
3: bu
2: vay
3: mesela
2: vay.
3: Türk Hava Yolları'nın o lounge çok
2: Misafir
3: daha iyisi tabii.
2: perverlik.
3: Yani öyle bir şey
2: ya
3: mesela
2: üstünüze
3: çok
2: yok.
3: çok
0: Hep düşünülerek yapılmış.
4: Kültür,
0: şey.
4: Bu kültür farkı ya biliyorsun.
2: Yani. Kültür
3: tabii, tabii,
2: ve
3: kültür,
2: devlet geleneği
3: cömertlik ve
2: bence.
3: misafirperverlikten
2: Tabii.
3: gelen bir şey.
2: Evet.
3: Yoksa yani bu hani sırf kendimizi göstermek için yapılan bir şey değil.
2: No.
0: Evet.
3: Ya bu yemek
0: ya
3: mesela.
0: Bu defalarca
2: gelerek.
4: Ben bir gezgini takip ediyorum. Hani o konuyu şey etmek istemiyorum da. Yürüyor. Avustralya'dan çıktı. Yürüyor yani. Türkiye'den geçerken o bölümlere baktım.
2: Seyyah.
4: Her gittiği köyde, tamam mı? Köylerin içinden geçiyor. Köpekler neye geliyor? Durduruyorlar. Nerelisin diyor. O da tek tük İngilizce şey biliyor.
2: Türkçe.
4: Avustralya yaşıyor. Oo çok uzak diyor. Karnın aç mı diyor. İlk soru bak.
2: Herhalde.
4: İlk soru karnın aç mı
2: Tabii
4: diyor.
2: Ya.
4: O da sonra adam diyor ki götüreyim seni nereye gidiyorsun diyor.
2: Evet.
4: Yo ben yürüyorum diyor. Yürüme diyor ben seni götüreyim diyor. Yani. Bunlar anlaşılıyorlar ya.
2: Ne güzel bir şey
4: evet,
2: değil mi ya?
4: Evet.
2: Bizim
4: evet.
2: Türk milletimiz işte Ali Cenap.
4: Gerçek.
3: Evet.
2: Hoşgörülü.
4: Evet.
2: Değil mi?
4: Evet.
2: Ve efendim cömert.
0: Evet.
4: Evet.
0: Kesinlikle.
2: İnsan sever.
4: Evet o 15
2: Bu hasletlerimizi Temmuz'da... lütfen kaybetmeyelim.
4: Evet.
2: İyilik yapmaktan çekinmeyelim. İyilik yapalım lütfen.
0: Evet. Bu her türlü iyilik.
2: Her
0: o gün,
2: türlü.
0: O gün direnen, o gün meydana çıkan insanlar da bir iyilik
2: evet.
0: yaptılar değil mi?
2: Tabii.
0: Türk neslinin, Türk
3: ya
0: milletinin 15, geleceğini kurtarması
3: tabii,
0: için.
3: Türkiye darbelere alışık bir ülke. Yani
0: evet.
3: 60 darbesi, 71 muhtırası, 80 darbesi, 12 Eylül, 28 Şubat bildirisi.
0: Evet, evet.
3: Çeşit çeşit.
0: Denemeler var.
3: 27
0: arada.
3: Nisan bildirisi.
0: Tehditler
3: yani her
0: var.
3: Çeşidi yapılmış Türkiye'de.
0: Evet.
3: Yani 15 Temmuz'un özelliği darbeye karşı darbe yapıldı.
2: Tabii.
3: Öyle bir özelliği var da.
0: Bir de Yusuf sen Ankara'daydın o zaman.
3: Ben yok Kapadokya'da tatildeydim. Yani 15
2: Orada
3: Temmuz...
2: ne oldu o gün abi?
3: Ya çok endişeli. Kapadokya tamamen Çinli turistlerle dolu bir yer. Yani
2: evet.
3: tamamen başka kimse yoktu zaten. Yani gece yarısı tabii orada tamamen turistik bir bölge olduğu için öyle dışarı falan kimse şey yapmadı.
2: Göreme mi? Ürgüp müydü?
3: Göremeydi.
2: Göreme.
3: Göremeydi
2: okay.
3: evet.
2: Hı.
3: Dolayısıyla biz bir şey görmedik ama ertesi gün hemen ben Anadolu Ajansı'na...
0: Zaten ben geldiğimde sen dönmüştün.
3: Tabii yani. Tatildeydim. Ben hemen Anadolu Ajansı'na yapabileceğim bir şey var mı diye ekstradan. Yok dediler. Ondan sonra biz de akşamları meydanlarda böyle hani nöbet tutmaya gittik. Öyle
0: evet.
3: geçirdik. Ama tabii çok travmatik bir geceydi.
0: Evet.
3: Yani gerçekten hani bizim neslimiz açısından unutulması mümkün olmayan. Hani mesela ben 17 Ağustos depremini yaşadım.
0: Evet.
3: 6 Şubat depreminde de gene yaşadım. Yani bu 15 Temmuz
0: ayrı
3: ikisinden,
0: şey
3: ikisinden daha ayrı bir şey.
0: Hmm.
3: Çünkü burada hani bir doğal felaket değil. Doğal felaketi tamam bir ay içerisinde toparlarsın. Ama yani burada gitseydi eğer
0: evet.
3: başarılı olsaydı darbe
0: çok,
3: yani
0: çok
3: gerçekten senin de dediğin gibi çok farklı bir noktada
2: çok.
3: Oluyor olabilirdik.
0: Evet.
3: O yüzden gerçekten o gece kırılma noktaları var o gece. Yani hızlıca bir şey söylersem. En ciddi kırılma noktası bence orada FETÖ'cülerin kendi ayaklarına dolanmaları, panik yapmaları.
0: Yani becerememeleri.
3: Çünkü orada bir şey
0: yayını kesememeleri.
3: Bir binbaşı yanlış bir hani bir istihbaratla işte MİT başkanının görevden daha doğrusu teslim alınacağını helikopterle MİT'e baskın yapılacağını ve alınacağını bilgisini alıyor. Ama MİT başkanı da gidiyor Genelkurmay Başkanı o zaman Hulusi Akar'la görüşüyor. Ve tabii orada hepsi FETÖ'cü olduğu için içeride bu panik yapıyorlar. Herhalde galiba bunlar anladılar diyorlar ve sabah 3'teki darbeyi gerçekten 3'te olsaydı
2: Ekini
3: farklı olabilir.
2: Ekini alıyorlar.
0: Çok
3: tabii,
0: farklı olabilir.
3: Saat 9'da sen İstanbul trafiğine tank
2: Olur.
3: sokmaya çalışırsan
2: Olur mu?
3: Nasıl gideceksin yani?
2: No way.
3: Yani bence en önemli kırılma noktası
2: panik.
3: Bu.
2: Evet.
3: Evet.
2: Evet.
3: En önemli kırılma noktası bu.
2: Doğru.
3: İkincisi tabii Cumhurbaşkanı'nın sokağa çağrısı ve
2: evet.
3: insanların sokağa çıkması.
2: Evet.
3: Yani bunlar bence çok ciddi şeyler, kırılma noktaları. Ama gerçekten dediğiniz gibi Cenab-ı Allah o gece insanların kalbinden korkuyu aldı.
0: Vermiş.
3: Normal hayatta insan düşünse gitmez oraya.
0: Ya kavgaya girmez Yusuf.
3: Kavgaya girmez. Düşünmeden
0: yaptı. Polis de askerle kavga eder mi?
2: Şalteri kapatmış gibi, açıp kapatmış gibi, evet. Birdenbire korku gitti.
3: Evet, aniden.
2: Ve cesaret geldi.
4: Evet.
0: Yani biriyle tankın tartışmazsın ya, polisle yani. Kavga eder misin? Askerle sürtüşür müsün? Böyle bir şeye girer misin? Mümkün değil yani.
2: Silahsızsın. Hatta çoğunun silahı yoktu. Ona, kaç kişinin yani, elinde silah vardı?
0: Tabii ki silah, zaten karşılıklı çatışma yok ki. Bir taraf ateş ediyor, evet. Kurşunu bittiği için duruyor, o kadar.
4: Ve bomba attılar yani. Evet. O F-16'larda bomba attılar yani halkın üzerine. Yani. Böyle vicdansız.
0: Zaten
4: yani.
0: Biz işte hikayeyi biliyoruz, birçok dinleyicimiz. Yolda yakalandık, bir gün sonra gittik. Yusuf Ankara'ya dönmüştü beraber. İşte Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün oraları gezdik. İşte Kızılay'da gece nöbetlerine katıldık. Vay. Ya bu insanların o şeyini görünce var ya, iyi ki gitmişiz diyorum. Ya. Yani bize yani teklif ettiler, Singapur'dan geri dönün, işte Türkiye'de darbe var. Biz dedik yok, kesinlikle. Ya. Aksine gideceğiz.
2: Gideceğiz tabii.
0: En küçük ilkeye kadar gece insanlar bir ay nöbet tuttu.
2: Biliyorum, evet.
0: Bir de o var yani ya. O darbeye karşı çıkmak ora tamam müthiş bir şey. Sonrasında da devam ettiler. Bir şey olursa.
2: Buradayız.
4: Çünkü o şeyden de Mısır'da hatırlarsanız.
0: Tekrar
4: Mısır'da herkesi tamam dediler, herkesi eve yolladılar. Evet. Tamam mı? Ertesi gün darbe yaptılar. Evet. Yani onun için o
0: tehlike şeyden, geçene tabii. Kadar.
2: Evet tabii. Evet. Tabii.
0: Bir İngiliz ajansıydı galiba. Bu Türkleri anlamak imkansız diyor. Akrabalarına diyor ki abi biz eve gidiyoruz, bir şey olursa bize haber ver. Hmm. Bir şey olursa dedi de diyor, tankla, helikopterle, uçakla halkın üzerine ateş edilmesi diyor.
2: Evet.
0: Bir şey olursa bize haber ver, geliriz. Nöbet değişimi yapıyorlarmış ya, yani. Ya. Böyle.
3: En büyük bence sonucu, bir daha askerin böyle bir şeye girmekte böyle mümkün bir değil 50 defa düşünecek olması.
2: Yapamazlar bir çünkü, daha Türkiye'de evet, olamaz.
3: Bir karşı darbe oldu, halk darbesi, halkın darbeye direndiği bilinirse, ki biliniyor şu an.
0: Gönlüyor.
3: Artık o askerler bir daha o şey yani uzun bir süre yani çok uzun vadede kimse buna cesaret edemez.
2: İnşallah. Bak, inşallah o zihniyette asker de çıkmaz bundan sonra. Tabii, inşallah.
0: Ya o zaten zihniyette. Çıkmasına da gerek yoktu. Zaten evet. Olan şeyler mantık dışıydı. Olan şeyler olması, hiçbir şekilde darbenin olması kabul edilemez, düşünemez de. Ama o durumda zaten öyle bir şey yoktu. Herkes şok olmuştu bir anda yani.
3: Ya darbeyi meşrulaştıracak herhangi bir şey yoktu yani. Evet, gelişme yani, yoktu. Gayet bence Türkiye sakindi. Evet. Ortalık sakin.
2: En güzel yıllarımızdı ya. Aa,
3: çünkü bir örgüt kendisinin tasfiye edileceğini anlayınca son bir şey artık.
2: Evet evet bence de.
3: Orada darbeye giriştiler. Çünkü
2: ne güzel yıllar.
3: Çünkü zaten diyorlardı yani asker abiler darbe yapacak diye sağda solda söyleniyorlardı. Şimdi ben bakıyorum da Amerika'dan falan şey yapmışlar. Belgeseller yapıp böyle hala işte milleti kandırmaya çalışıyor. Milletin zekasıyla şu an alay ediyorlar yani. Yani hala burada bizim bir suçumuz yok. İşte kandırıldık bilmem ne falan.
0: Ne işim var Amerika'da?
3: Şimdi yani gerçekten şu an yani bize yapılan en büyük hakaret yani bu işin bunların elin altından olmadığı yönündeki iddialar. Yani. Yani, bu gerçekten insanın zekasına hakaret. Çünkü orada Akıncı'da tutulan 5 kişi sivil imam zaten her şeyi açıklıyor.
0: Ya, açıklıyor. Evet. Gecenin bir yarısı. Askeriye de kimse tarlaya, olur mu?
3: Tarla alacağım diyor gecenin. Senin ne işin var? Evet. Askeri üstü de yok, tarla alacağım diyor. Yok bilmem neye bakmıştım.
2: Bahaneye bak.
3: Yani abi, inanılmaz.
0: Askeri üstleri hepimiz biliyoruz. Biz askere gittik, bir şekilde bizi terhis ettiler. Dedik ki ya bugün yatalım da hani hafta sonu arkadaşlar gelsin resim çekilecek.
2: Evet.
0: Çekelim bir asker kıyafetiyle olalım. Benim dalağım yok o yüzden yanlış anlaşılma olmasın. Askerden terhis ettiler. Hayır dediler, siz hemen gidiyorsunuz.
2: Evet.
0: Bir saat bile durursanız burada bir şey olursa
2: evet.
0: Bizim tabii, başımız böyle tabii. Gidiyor. Tabii. Gecenin 11'inde mümkün siviller,
2: değil. Sivilin orada ne işi var? Üstte. Mümkün değil ya.
3: Bir asker normal şey var. Altında. Kafa selamı veriyor içeride yani.
0: Yani evet bu ya. Olacak şey değil.
2: Hiç
0: ama,
2: ne biçim bir anlayış bu değil
0: biz
2: mi?
0: Biz bunu tekrar niyet. Söyleyelim istersen son sözlerimiz. Şeyle, bir dakikamız var.
4: Türkiye'de zaten hırsızı tutarlar. Deliler delinde. Ya adam bir şey yapmadı.
0: Ben yani bir şey yapmadım derim. Yani.
2: Evet. Allah bir daha göstertmesin 15 Temmuz'u.
0: O yüzden bugünlere sahip çıkalım. Yarın evet. Tekrar hatırlatıyoruz. Başkonsoloslukta ilk tören saat 10'da.
2: Evet.
0: Sonraki tören Brodnodos Camisi'nde anma töreni.
4: Öğlenden önce.
0: Programı öğlenin önce.
2: Öğle namazından önce.
0: Son programda Hume Global Learning Center.
4: Craigieburn Kütüphanesi'nde evet. Hume Learning Center.
2: Fresh Plus'ın arkasında.
4: Craigieburn unutmayalım.
0: Craigieburn
2: park yeri çok. çok mükemmel bir salon, belediyenin salonu. Yarın akşam 15 Temmuz 6.30 Craigieburn'de önde Hume Kütüphanesi. Craigieburn Broadmoors değil, yanlış.
4: İbrahim'i görmek istiyorsanız yarın akşam orada olun.
2: Estağfurullah.
0: Bir de bir oda var değil mi? Radyo ekibi.
4: Evet, oradayız.
2: Olacağız tabii. Ne demek oradayız. Ya? Hepimiz davetliyiz. Herkes davetli.
4: Evet, tüm bizi dinleyenlere biz teşekkür ediyoruz.
2: Allah razı olsun.
4: Allah'a emanet olun diyeriz. İyi haftalar diliyoruz çünkü 10 saniyemiz kaldı.
2: Evet. İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz ve dahi
3: hayırlı
2: dinleyicilerimiz.
0: Akşamlar. Hayırlı akşamlar.
2: Görüşmek üzere. Sağ olun. Var olun.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
5: The following program is in Spanish.
6: Los jóvenes mayores de 14 años que cometan delitos violentos se enfrentan ahora a consecuencias más graves. Delitos como el robo de vehículo a mano armada con agravantes serán juzgados ante un tribunal de adultos. Quienes cometan una invasión de vivienda se enfrentan a penas de prisión. Y delitos como la agresión grave con armas pueden acarrear penas más largas, lo que afecta las oportunidades futuras de educación, trabajo y proyectos de vida. Para obtener más información, busque Delito Violento Consecuencias de Adulto. Autorizado por el gobierno de Victoria, Melbourne.
5: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: El siguiente programa es en

Günaydın canlarım, günaydın güzel kardeşlerim. Sesimiz sizlere ulaşıyor. 92.3 FM bandı üzerinden sizlere geliyoruz. Ve ayrıca Facebook üzerinden de yine sizlerle birlikteyiz. Sizler de bizimle birliktesiniz. Hoş geldiniz programımıza. Bugün 15 Temmuz Çarşamba tarihimizde. Önemli bir günün yıl dönümündeyiz. Bu günün yıl dönümü dolayısıyla programımızın içeriği içerisinde daha fazla bilgiyi bu programda bulacaksınız. Ama önce hava raporuna bakalım değerli dinleyenler ve Facebook üzerinden bizleri izleyenler. Erdal Hasan Bedavacı Kıbrıs'tan hoş geldin, bizi izliyor. Hayırlı ve neşeli yayınlar dilerim diyor. Aksaçlılar Kulübü'ne giderken arabada yayını dinliyoruz. Dinlemeye devam ediniz. Hatta Aksaçlılar Kulübü'ne gittiğiniz zaman oradaki radyoyu da üzerine koyunuz ki herkes dinlesin bu programı. Bu programın içerisinde sizi ilgilendiren, sizi uyaracak olan, size bilgi verecek olan birçok konu vardır. Evet, Selma Mehmet Ali'ye de günaydın diyoruz ve buraya gelirken yolda bizim Batı bölgesinin en ünlü fırıncılarından olan Zeki Osman'ı eşi ise Sevda ile birlikte yürüyüşte gördüm. Kendilerine de günaydın diyorum. Ahmet Cuma'ya da günaydın diyorum ve hemen hava raporunu veriyorum. Bugün en düşük hava sıcaklığı akşam 7 dereceydi. Sabahleyin buraya gelirken de arabanın termometresi 7 derece olduğunu gösteriyordu. Selma Mehmet Ali'ye de günaydın diyorum. Kolay gelsin diyor kendisi. Ve bugün en yüksek hava sıcaklığının 15 derece olması bekleniyor. Yağış ihtimali 0 ile 1 milimetre arasında. Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak ona da bakalım. Yarın en düşük hava sıcaklığı 9 olurken yükseği 15 derece olacak ve bulutlu bir hava bekleniyor yarın için. Cuma günü en düşük 6, yüksek hava sıcaklığı 16 derece, parçalı bulutlu güneşli bir hava. Cumartesi günü yine 6 ile 16 derece arasında seyredecek hava sıcaklığı, yine parçalı bulutlu güneşli, zaman zaman güneşli bir hava. Pazar günü yine 6 ile, bu sefer 17 derece yükselecek, 6 ile 17 derece arasında seyredecek hava sıcaklığı. Pazar günü yine parçalı bulutlu güneşli hava. Pazartesi günü 8 derece ile 16 derece arasında olacak hava sıcaklığı, yine parçalı bulutlu güneşli. Önümüzdeki salı günü, salı gününe bakıyorum. Salı günü de 8 ile 16 derece arasında olacak. Yine parçalı bulutlu ve muhtemelen sisli bir hava olması bekleniyor değerli dinleyenler. Ve Kardelen Özdemir'e de günaydın diyoruz. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Hasan Bey diyor. Atilla Ceylanbaş kardeşim de izliyor beni şu anda. Ona da büyük bir günaydın, bir selam vereyim kendisine. Ve şu Kıbrıs şarkısını, tabii benim büyüdüğüm kentin üzerine yazılmış bir şarkı. Ah İskele diyoruz ve tüm dinleyicilerimize bu güzel şarkıyı, bence güzel olduğuna inanıyorum. Sizlerin de beğeneceğinizi umarım. Ah İskele diyoruz.

canlarım, güzel insanlarım, İskele şarkısını duyunca hemen İskeleliler telefonlarına sarıldılar ve dinliyorlar. Aydın Acısu izliyor, Yusuf Bağdadi kabak börekleri yaparken dinliyorum diyor. Evet, Yusuf Bağdadi gerçekten toplumumuzda yaptığı bastişler, kabak börekleri, tahınlılar, sütlü börekler, katmerler, ismini sayamayacağım çok çeşitli bir mutfakla hizmet ediyor toplumumuza ve gayet leziz eserler, yiyecekler çıkarıyor ortaya. Kendisini bu konuda da tebrik etmek istiyorum. Şimdi de kabak börekleri yaparken bizi izliyor diyor Yusuf Bağdadi. Yusuf, bende büyük bir kabak vardır, bal kabağı. Onu sana hediye edeceğim. Eğer biraz sonra çalacağım şarkının kim tarafından söylendiğini bilirsen ve bana yazarak bildirirsen bu şarkının sözlerini, sana bir kabak ikram edeceğim, kabak vereceğim. Bu arada Orhan Mehmet'e armağan ediyoruz. Aydın Acısu'ya, Ayşen Dulgar Kılıç, Tanya Kaplan, Şentürk Durukan'a da bu şarkıyı armağan ediyorum.

Evet, bu şarkıyı Zeki Müren söylüyor ve Yusuf Bağdadi bildiği kabak, bal kabağını da hak etti. Perşembe akşamı alacaksın Yusuf.

Evet değerli dinleyenler, bizleri hiç yalnız bırakmayan, her zaman bizimle olan Orhan Mehmet'e de Sidney'den izliyor bizi. Kendisine günaydın diyorum. Şentürk Durukan da diyor ki hayırlı sabahlar, minnettarız varlığınıza. Biz de sizlerin varlığına minnettarız. Allah bizleri ayırmasın diyorum. Ve tarihte bugüne bakalım değerli dinleyenler ve Facebook üzerinden bizi izleyenler. 1099 yılı. 15 Temmuz 1999, 1099 yılında 1. Haçlı Seferinde Haçlı ordusu Kudüs'ü ele geçirmişti. Soner Hüseyin'e de günaydın diyelim bu arada. 1799 yılında hiyeroglif yazısının çözümünü sağlayacak olan 3 dilde yazılmış Rosetta taşı, Napolyon'un Mısır seferi sırasında bir Fransız askeri tarafından bir kale yapımı sırasında rastlantı eseri olarak bulunmuştu. 1840 yılında Osmanlı İmparatorluğu, Birleşik Krallık, Prusya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası arasında Londra Antlaşması'nı imzalamıştı. 1886 yılında kadınlar Şükü Fezar dergisinde saçı uzun aklı kısa deyimine karşı mücadele başlattı. Evet, maalesef tarihimizde bu şekilde kadınları aşağılayan sözleri söyleyenler olmuştur. Hala bugün de bu böyle kadınları aşağılayan sözler sarf edenler de zaman zaman ortaya çıkmaktadır. 1910-1865 tarihinde Sultan Abdülaziz tarafından inşa ettirilmiş İstanbul'daki Çırağan Sarayı yanmıştı. Evet, 1865 tarihinde yapılan Çırağan Sarayı 1910 yılının 15 Temmuz'unda yanmıştı. 1926 yılında Viyana'da göstericilere ateş açan polis 89 kişinin ölümüne yol açtı. Ve Halil Kadriye Hüseyin de duydu bu haberi. Şimdi bizi izlemektedir çünkü. 1954 yılında Boeing 707 uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. Ve Hatice Nazım Ahmet de bizlerle birlikte. 1955 yılında Nobel ödülü almış 18 bilim adamı nükleer silah karşıtı bir deklarasyon yayınladılar. Maynau deklarasyonu olarak bilinen bu deklarasyondan sonradan bunlara 34 bilim adamı daha katıldı. Ve 1974 yılına geldiğimizde 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta Yunan subayların yönetimindeki Ulusal Muhafız Alayı Rum Milli Muhafız Ordusu Cumhurbaşkanı Makaryos'u devirdi ve EOKA B lideri Nikos Samson'u Cumhurbaşkanı ilan etmişti. Bunun sonuçlarını programımızın ilerleyen dakikalarında yine irdeleyeceğiz değerli dinleyenler. Ve Süleyman Berkel de bizlerle birlikte. O da bu yayınlarda bir iskeleli olarak kaçırmıyor yayınları. 1983 yılında Paris'in Orly Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları Bürosu'na Asala Ermeni militanlarınca bomba atılmıştı. Olayda 7 kişi ölmüş, 56 kişi yaralanmıştı. 1997 yılında Slobodan Milošević Yugoslavya Cumhuriyeti Başkanı seçilmişti. 1997 yılında yine 15 Temmuz'da İtalyan moda tasarımcısı Gianni Versace Miami, Florida'daki evinin önünde bir seri katil tarafından öldürülmüştü. Ve Mehmet Kurt'a da günaydın diyelim buradan. 2008 yılında Bağdat'ın 60 kilometre kuzeydoğusundaki Babuka şehrinde iki intihar bombacısının bir askeri kampa düzenlediği eylemde en az 28 kişi hayatını kaybetmişti. Ve 2016 yılı
FETÖ terör örgütü tarafından Türkiye'de darbe girişimi halkın sokağa dökülmesiyle engellendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildi. Değerli dinleyenler, tarihte bugünün olayları bunlardı. Tabii ki bizim açımızdan önemli olan olayları seçip sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ve bir şarkı dinleyeceğiz. Yine bir Kıbrıs türküsü dinliyoruz ve bunu da Baflılara armağan etmek istiyorum. Baf bölgesinden gelenlere.

Evet değerli dinleyenler, isyan ettik ayrılıktan, hep isyan ettik zaten. Abdülhamid'in Kıbrıs'ı İngiltere'ye devretmesinden sonra Kıbrıs Türk'ü hep Anadolu'ya baktı. Hep o Beşparmak Dağları'nın, Toros Dağları'nın ötesindeki Anadolu'ya baktı. Oradan ümit bekledi, oradan bir yardım istedi. Ve o yardım işte 1974 yılı 15 Temmuz'unda Yunan cuntasının Kıbrıs'ta Rum yönetimine, Kıbrıs Cumhuriyeti değildi o zaman, Kıbrıs Cumhuriyeti yıkılmıştı, bir Rum idaresi şeklinde Enosis'e giden yolda ilerlemeye devam ediyordu. Makarios'un sinsi ve gizli politikalarıyla o hedefe doğru yoluna devam ediyordu. Ancak yolunu şaşıran junta Nikos Samson'u göreve getirerek Kıbrıs'ta yaptığı darbeyle Türkiye'nin, bu Türkiye ile Kıbrıs arasındaki uzun süre bekleyen Kıbrıslı Türklerin umudunun gerçekleşmesine yol açtı. Ve evet, bu şeyden sonra, Rumların yaptığı Makarios'a karşı darbesinden sonra, ki bunu programımızın ilerleyen dakikalarında dinleyeceksiniz, sizlere sunmaya çalışacağım. Bu engel 20 Temmuz'da aşıldı. Aramızdaki iki engel ortadan kalktı. Beşparmakla Toros Dağları Kıbrıs Türkleri ile ana vatan arasında iki tane engeldi. Bu engel 20 Temmuz'da aşıldı. Değerli dinleyenler, Ali Osman Veli izliyor bizi. Ve Fuat Özbeyhun da izliyor. Günaydın diyoruz kendilerine. Gününüz aydın, gönlünüz hoş olsun diyorlar. Ben de sizlere aynı duygularla sesleniyorum değerli dinleyenler. Ve aramızdaki iki engelin kalktığını müjdeliyor bu şarkı.

bizleri Beşparmak Dağları'nın altından Dudu Salih izliyor. Öteki taraftan Toroslar'ın kuzeyinde Hülya Altıntaş'la izliyor.

Ve değerli dinleyenler, Avustralya haberlerini veriyorum şimdi de. Bizi Taner Enver'deyiz diyor Nazlı Yeltaş, Ali Osman, Mert Tuna. Bu haberler sizler için de önemli. Can kulağıyla dinliyorsunuz, görüyorum, hissediyorum. Ve Facebook'tan da izliyorsunuz, onu da görüyorum. Ve şu anda yüksek bir rakamla Facebook üzerinden dinlenmektedir bu program değerli dinleyenler. Evet, Avustralya haberlerine geçelim. Victoria Devlet Okulu öğretmenleri eyalet hükümetiyle ücret ve çalışma koşulları konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle önümüzdeki hafta, gelecek hafta eyalet genelinde 24 saatlik bir greve hazırlanıyor. Victoria Devlet Okulları'nın ülkedeki en düşük finansmanlı okullar olduğunu belirten Avustralya Eğitim Sendikası Victoria Şube Başkanı Justin Malali, grev eyleminin gerekli olduğunu söyledi. Justin Malali, Eyalet Başbakanı Jacinta Allan, Victoria Devlet Okulları için en az 2.4 milyar dolarlık fonu kasıtlı olarak reddediyor dedi. Aşırı iş yükünün grev eyleminin arkasındaki nedenlerden biri olduğunu belirten Victoria Şube Başkanı, her 10 çalışandan sadece 3'ünün emekliliğe kadar devlet okullarında çalışmaya devam edeceğini ve aşırı iş yükünün ayrılma nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Öğretmenler Haziran ayında önerilen %32'ye varan maaş artışını reddetmişti. Anlaşma devlet okulu eğitimcilerine 4 yıl içinde %28 ile 32 arasında maaş artışı ve daha fazla öğrencisiz gün kazandıracaktı. Victoria hükümeti Avustralya Eğitim Sendikası grevi iptal etmeye ve müzakere masasına dönmeye çağırdı. Avustralya'da finansal gözlemci olarak bilinen ASIC, sahte tahvil yatırımlarını teşvik etmek ve ciddi suistimal yapmakla suçlanan bir şirketi kapatmaya çalışıyor. Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu ASIC, bugüne kadar yaptığı soruşturmaların Capital Garden Avustralya genelinde yaklaşık 80 yatırımcıdan 17 milyon dolardan fazla yatırım topladığını ve bu fonların sadece küçük bir kısmının firmanın hesaplarında kaldığını belirtti. ASIC şimdi Yeni Güney Galler yani New South Wales Yüksek Mahkemesi'nde Capital Garden Avustralya'ya karşı bir tasfiye başvurusu yaptı. Petrol fiyatı içimizi yakan, cebimizi yakan bu petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor değerli dinleyenler. Petrol fiyatı Orta Doğu'daki artan gerilimlerin ardından %10'dan fazla yükseldi. Hürmüz Boğazı'nın yakın zamanda kapanmasıyla petrol fiyatı yükseldi. Ancak Donald Trump'ın son Truth Social paylaşımının ardından piyasada alımlar hızlandı. Analiz edenler küresel petrol arzının kritik seviyelere inmesi nedeniyle petrol fiyatının daha da yükselebileceğini ve rezervlerin zaten azaldığını söylüyor. Victoria, RACV'nin Yeni Galler New South Wales muadili NRMI ile tüm eyaletleri ve bölgeleri sahada işçi olmadığı durumlarda yol çalışmaları için uygulanan hız sınırlarının kaldırılmasında New South Wales'in gösterdiği liderliği takip etmeye çağırdı. Ancak polis, yol çalışmalarının inşaat saatleri dışında hala güvenlik riskleri oluşturabileceği için daha düşük hız sınırlarının önemli olduğunu savunuyor. Capital Australia Merkez Hükümeti ICT kuralları yeniden gözden geçirip değerlendirmeye karar vermeden önce New South Wales'deki değişiklikleri izlemeye aldı. NRMI dedik ya, New South Wales'deki
RSV'nin muadili. Avustralya'daki diğer eyalet ve bölgeleri yeni kendilerini takip etmeye ve inşaat saatleri dışında yol çalışmaları hız sınırlarını kaldırmaya çağırıyor. Bu ay itibarıyla Güney Galler'de New South Wales yollarında hız sınırı işaretleri güvenli olduğunda ve kimsenin yolda çalışmadığı durumlarda kaldırılacak. Yani görüyoruz ya günlük yaşamımızda değerli dinleyenler yollarda işçi yok. Gece saatlerinde bile saat 8'de 9'da işçi olmadığı hafta sonlarında bile hızların 40 dereceye düşürüldüğü çalışma saatlerinde 40 dereceye düşürüldüğünü görüyoruz. Ama hiç işçilerin olmadığı zamanlarda da bu hız düşürme tabelaları orada duruyor. Ve bu da polise sizi yazma, cezalandırma fırsatı veriyor. Avustralya Sinyal Direktörlüğü, Rus hackerların savunma, iletişim, enerji ve finansal hizmetler gibi kritik sektörleri hedef aldığını uyardı. Ajans, hackerların dizüstü bilgisayarlar gibi eski yazılımlara ve öngörülebilir şifrelere sahip ağ cihazları aracılığıyla bilgilere erişmeye çalıştığını bildirdi. Hükümet ve sektör kurumları yazılımı güncellemek ve şifreleri daha güvenli bir şekilde oluşturmak gibi önlemler almaları için teşvik ediyor. Yani şifrelerin daha güvenli olması için neler gerekiyor? Onların kolaylıkla anlaşılamaması, çözülememesi için daha güvenli bir şekilde oluşturulması gerekiyor. Ve Avustralya hükümeti 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü yeni AUS Alert, acil durum uyarı sisteminin ülke çapında bir testini yürütecek. Evet, AUS Alert 27 Temmuz'da Pazartesi günü bir acil uyarı sistemini deneme safhasına getirdi ve o denemeyi 27 Temmuz günü yapacak. Planlanan test saatinde ülke genelindeki tüm uyumlu cep telefonları, tabletler ve akıllı saatler titreşecek ve 10 saniyelik yüksek bir siren benzeri ses çalacak. Evet, o gün 27 Temmuz günü telefonunuzda aniden bir titreşim hissediyorsanız, 10 saniyelik yüksek bir siren sesi duyarsanız, bu işte o denemenin habercisi olacak değerli dinleyenler. Uyarı, bunun bir test olduğunu ve herhangi bir işlem gerektirmediğini açıkça gösterecektir. Bu kritik bir uyarı olduğundan sessiz ve rahatsız etme ayarlarını geçersiz kılacaktır. Yani telefonunuz sessizdeyse veya rahatsız etme modunda ise bu uyarı onları bypass yaparak size bu uyarıyı ulaştıracaktır. AUS Alert Ekim 2026'da kullanıma hazır olacak. Ancak fırlatmadan önce, yani ortaya konmazdan önce sistemin Avustralya genelinde test edilmesi gerekiyor. Victoria'da bu 27 Temmuz Pazartesi günü olacak ve saat 2'de, öğleden sonra saat tam 2'de telefonlarınız bu uyarı testine maruz kalacak. O saatte ne yaparsanız yapınız duracak ve bu uyarı testi telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan veya elinizdeki kolunuzdaki saatten, tabii saatin dijital olması gerekiyor. İnternet üzerinden Wi-Fi ile çalışması gerekiyor. Oradan duyulacak. Evet, değerli dinleyenler, bizleri izlemeye devam ediyorsunuz. Ve
bir şarkıyla devam edelim. Nazlı Yeltaş, Ali Osman Mertun'a ve Taner Enver'e armağan edelim bu şarkıyı.

Evet değerli dinleyenler ve Facebook üzerinden bizleri izleyenler, takip edenler, canlarım, güzel insanlarım. Ahmet Ali Beyköylü'nün isteği üzerine Fatma, annesi Fatma Aba için her zaman sevdikleri, her zaman istedikleri bir şarkı geliyor. Ve bu şarkıyı ayrıca Naim Buluş ve İzzet Putsi'ye de armağan edelim diyorum.

0: Nerede?
1: Sayın dinleyiciler.
2: Evet değerli dinleyenler, programımız devam ediyor. Saat 9.52 gösteriyor. Saat 10 itibariyle Kıbrıs ve dünya haberlerini vereceğim. Şimdi bir şarkıyla devam edelim. İyi gösteriyor. Saat 10 itibariyle Kıbrıs ve dünya haberlerini vereceğim. Şimdi bir şarkıyla devam edelim yine.

haberler. Değerli dinleyenler, canlarım, güzel kardeşlerim, güzel insanlarım, habersiz kalmayalım. Habersiz kalmayın. Evet, Kıbrıs. Önce Kıbrıs haberleri. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Avrupa Parlamentosu'nun 8 Temmuz'da Kıbrıs'la ilgili olarak aldığı karara tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 10 Temmuz'da Kıbrıs'taki Türk yönetimine yaptığı ziyarette Başbakan Ünal Üstel ile düzenlediği basın toplantısında Avrupa Parlamentosu kararı yok hükmündedir dedi. Yılmaz, Avrupa Parlamentosu maalesef Rum kesiminin propagandalarına alet edilmiştir diye konuştu. Bu kararın Avrupa Parlamentosu'nun itibarını azaltacağını vurgulayan Yılmaz, Avrupa Parlamentosu Rum kesimi ve arkasındaki bir takım lobilerin yaptığı bu çalışmaların tuzağına düşmemelidir dedi. Evet, bu haberle ilgili ayrıntıları programımızın ilerleyen dakikalarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazetelerin ön sayfalarında bulacağız ve sonrasında da Avrupa Parlamentosu kararının içeriğine bakacağız. Türkiye Cumhuriyeti Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz günlerde Lefkoşa'daydı. Kıbrıs Türk liderleriyle temasta bulundu ve Türkiye'den adaya uzanan bir doğal gaz boru hattının kurulmasına dair anlaşma imzalandı. Yılmaz, kurulması planlanan doğal gaz boru hattını tarihi bir proje olarak nitelendirdi ve tarafların uzun süredir bu konu üzerinde çalıştığını söyledi. Türkiye haberleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılan liderlere hediye ettiği isim işlemeli özel yapım revolver ve bu kez Belçika'da gündem oldu. Belçika Başbakanı Bart de Wever'in içinde gerçek mühimmat bulunan hediyeyi ancak ülkesine döndükten sonra açtığı ve silahın havaalanı polisine teslim edildiği öne sürüldü.